Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yani

Bize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yarın

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Kan grupları insanlarda neden farklılık gösterir? Kalp, gün içinde çalışma prensibi olarak en çok dikkat edilmesi gereken organların başında gelir. Aslında yapısal olarak hiç durmadan çalışan bu organın bilimsel anlamda pratiğe dökülmesi de imkansızdır. Kalp, yapısı itibarıyla vücut içindeki çözülemeyen organlardan sadece biridir. Günlük çalışma temposu çok yoğun olan bu sistemin eksiksiz ve düzenli bir şekilde yol alması da yine vücudumuzun inanılmaz özelliklerinden biridir. Bu çalışma sistemi içinde kalp her saniye 6 litre civarındaki kanın yerini değiştirir ve bu kanların temizlenmesi için gerekli organlara taşınmasını sağlar. Yapısal olarak imkansızı başaran kalbin taşımasında kullandığı sistemlerin ise her biri bir bilim olarak kaynaklarda yerini alır. Taşınması bu kadar komplike olan kanın içeriği de yine bir o kadar ilginçtir. Dünya üzerinde yaşayan insanların birbiriyle aynı kanı taşımıyor olmaları da yine bu durumun en açık göstergelerindendir. Kan içinde bulunan proteinlerin belirlediği bu sistemde A, B, AB, 0 ve RH faktörü de devreye girer. Kan içinde bulunan antijenlerin var olup olmaması üzerine adlandırılan ve sınıflandırılan kanın yapısal olarak çözümlenmesi için küçük deney düzenekleri de yeterli olur. Protein yapısal olarak kişiye özgü dizilimle ortaya çıktığından kanın da farklı gruplarda olması bir o kadar doğaldır. Bu durum aslında vücudun genel yapısının bir sonucudur. Bilimsel bir olay olarak basitize edilmiş ve insanların birbiriyle kan alışverişini yapması daha kolay bir hale gelmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Çizgi film nasıl yapılır? Çocukların zevkle izlediği çizgi filmler aslında çok büyük uğraşlar sonucu ortaya konulan bir iştir. Öyle ki çok sayıda ayrı ayrı yapılmış resmin filme alındıktan sonra ekranda birbiri ardına gösterilmesiyle gerçekleştirilir. Tabii bu iş çok sabır ve özen gerektirir. Eski zamanlarda çizgi film yapımında kara kalemle çizilmiş resimler kullanılırdı. Fakat 1980'li yıllardan sonra bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla işler biraz daha kolaylaşmış ve 3 boyutlu karakterlere daha da hareketlilik verilmiştir. Yine de kara kalemle çizilen resimler önemini yitirmemiştir. Hala bu şekilde çizilen resimler bilgisayara taratılarak hareketlilik kazandırılmakta ve seslendirilmektedir. Bir çizgi filmin yapımında bir saniye için yaklaşık 25 adet resim kullanılmaktadır. Bu da işin ne kadar zaman gerektirdiğini ve zorluğunu gösterir. Bir çizgi sinemanın yapımı neredeyse 1 ya da 1,5 yıl alabilmektedir. Sinemasına göre maliyet artmakta veya azalmaktadır. Amerikalı Walt Disney, çizgi film alanında önder isimlerden biridir. Eski zamanlarda sesli ve daha sonra renkli sinemaya geçişle birlikte Walt Disney'in yarattığı tıpkı insanlar gibi konuşup gülen hayvan kahramanlar kısa zamanda popüler olmuştur. Bunlar arasında en ünlü olanı Mickey Mouse yani Mickey Fare'dir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yürürken bir şeyleri hatırlamak istediğimizde adımlarımızın yavaşladığını, unutmak istediğimizde ise hızlandığını. Dünyadaki hayvanların %80'inin 6 ayaklı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye artık 39 ülkeden, 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir açıklamasında bulundu. Tokat'ta taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler Sakarya'da otoyollarda yoğunluğa neden oldu. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddetti. Düzce'de meslek lisesi öğrencilerini çalışan olarak gösterip haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonuyla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir tersanede çıkan yangın ve patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi ise yaralandı. Adana'da polis ve jandarma ekiplerince helikopter destekli huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

0: ve spor. Zira Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u Antalya'da 2-1 mağlup eden Trabzonspor 10. kez kupayı kazandı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ Yolu'nun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli Yolu'nun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 23 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz 8.17'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündem değer bulan haberleri, birinci sayfa haberlerini paylaşacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenlerimiz Deniz Gökyar ve Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz programımıza. Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Manşetinde bugün gazetenin mutlak butlan kaosu başlığı var. Mahkemenin 38. kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de adeta çift başlı bir yönetim tablosu oluştu. Özel'in istinafa ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar reddedildi. Gözler bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olası senaryolarda. Alt başlık böyleydi. Biraz daha detayı paylaşalım. Karar sonrası CHP'nin istinafa ve Yüksek Seçim Kurulu'na dün yaptığı itirazlar reddedildi. Bir taraftan alternatif kararı Yargıtay'a taşımak, mevcut durumda mahkemenin kararı tedbirli olarak vermesi sebebiyle Yargıtay'dan kesin karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu göreve devam edecek. Bu durumda kesin kararın seçime kadar çıkmaması halinde CHP'yi Kılıçdaroğlu seçime götürecek. Yargıtay'ın alacağı ilk kararda tedbiri kaldırması ihtimaller arasında. Bu durumda CHP'yi seçime özel götürecek. Yargıtay kararı bozar, mahkeme ise kararında direnirse tablo yeniden belirsizliğe itilecek. Yeni süreçte bir başka senaryo Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi kurultaya götürmesi. CHP'de 37. kurultay delegelerinin 5'te 1'inin imzasıyla da olağanüstü kurultay toplanması mümkün. Bu senaryo çözüm için en uygun alternatif olarak siyaset kulislerinde öne çıkıyor. Adayı kim belirleyecek sorusu var alt başlıkta. Karar kesinleşirse bir başka tartışma CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için özel grup başkanlığı görevini sürdürecek. Grupta bu konuda yeni bir seçim yapılması mümkün. Mevzuata göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının grup kararıyla belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada da grupta hangi ismin ağırlığının daha fazla olduğu sorusu gündeme gelecek. Özel'in yol haritası başlığı da var alt başlık şeklinde. Özel Genel Merkez'de mutlak butlan nöbetine başladı. Başkanlık makamının olduğu 12. katta istişare toplantıları yapan Özel, milletvekillerini bugün için kapalı grup toplantısına çağırdı. Kılıçdaroğlu ilk gününde genel merkez yerine ofisine gitti. İlk icraatı sabah saatlerinde partinin 3 avukatını azletmek oldu. Basın danışmanından Kılıçdaroğlu neredeyse genel merkez orasıdır açıklaması geldi. Kurultay için mutabık kalındı bir diğer alt başlık. Kılıçdaroğlu ile Özel dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu, ulaşıldığı takdirde en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özel'e iletti. Özel de bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti, dedi. Özel, en uygun zamanın en erken zaman olduğunu vurguladı. İhraç gündemde değil ama şeklinde başlıkta var. Kılıçdaroğlu'nun ihraç edilecek isimler üzerinde çalışıp çalışmadığına yönelik kaynaklar şu an gündemde yok ama kirlenen isimler gidecektir dedi. Parti tüzüğünde partiden çıkarma cezasını gerektiren haller arasında parti içi seçimlerde hile yapmak, usulsüzlüğe karışmak veya başka bir partinin adayını desteklemek gibi hükümler yer alıyor. Evet, detaylı olarak manşet haberi 10. sayfada veriliyor Milliyet gazetesinde. Türkiye güvenli liman bir diğer haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisindeki 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programında açıklamalarda bulundu. Türkiye bölgesinin güvenli limanı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşananlar Türkiye'nin krizlere dayanıklılığını gösterdi ifadelerini kullandı.
Şule Senin Hikayen dizisinin galasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından Şule Şenler'in portresi hediye edildi bilgisi de veriliyor haberde. Caydırıcılığın adı Türkiye. Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü devlet geleneği, etkin diplomasi anlayışı ve caydırıcı savunma kapasitesiyle küresel güvenlik ortamının önemli aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Güler, Türkiye'nin katkı sunmadığı hiçbir güvenlik ve istikrar denkleminden kalıcı sonuç alınamayacağı açıkça görülmektedir. Artık caydırıcılığın yeni adı Türkiye'dir, dedi. Güler, Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi ve açıklamaları detaylı olarak Özay Şendir'in kalemiyle 9. sayfada veriliyor Milliyet gazetesinde. Sel felaketinde can kaybı 4'e yükseldi. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği selde 2 kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede dün bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Karaçay Köprüsü'nün yıkılmasıyla dereye düşerek kaybolan otomobildeki Deniz Hoşgel'e ait olduğu belirtildi. Otomobildeki diğer kişi Musa Paşa'nın bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bilgiye Garantör Üniversite Formülü Kurucu Vakfı'na kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Üniversitenin geleceği için garantör üniversite modelinin devreye girmesi bekleniyor. Bilgi Üniversitesi'nin 2021 yılında beklenen garantör üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile ilgili son kararı Yüksek Öğretim Kurulu verecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandığı başlığı var. Milliyet gazetesinde Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Ekonomi şoklara karşı dirençli. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Şimşek Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan raporda Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi, ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan da Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek açıklaması geldi. Bayramda tuzak radar yok. İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda hız denetiminde tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıkladı. Çiftçinin tanıttığı yeni akıllı telefon uygulaması Hayat 112 Acil Mobil İhbar sistemiyle vatandaşlar yola çıkmadan rotasını oluşturduğunda güzergahındaki EDS'leri, sabit radarları, hız koridorlarını ve kaç trafik kontrolünden geçileceğini ekranda görebilecek. Logonun üzerinden paylaşalım başlık. Ankara öncesi kritik zirve NATO Dışişleri Bakanları bu yaz Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi liderler zirvesi öncesinde dün İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin gündemini herhangi bir düşmana karşı caydırıcı olmak ve kendimizi savunmak için paranın mevcut olduğundan emin olmak olarak özetledi. 8. sayfada veriliyor Mark Rutte'nin açıklamaları Milliyet gazetesinde bugün. Zafer Trabzon'un spor haberinin başlığı. Konyaspor'u yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Bordo Mavili ekibe kupayı getiren golleri süper yıldızı Umar Çuk kaydetti. Bu sonuçta Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılma hakkı da elde etti. Atina'da acı son. Euro Lig'de üst üste 3. toplamda 8. Final Four'da boy gösteren Fenerbahçe Beko, Atina'da Olympiakos'a 18 sayı farkla mağlup oldu. Biberovic, Takır ve Baldwin'in çift hanelerdeki sayıları yeterli olmazken son şampiyon Sarı Lacivertler bu kez yarı finalde veda etti. Daha önce yaptık yine yaparız sözleri var bir spor haberinin başlığında.
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım dün basın toplantısında yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Tekrar şampiyonluk vurgusu yapan Yıldırım, Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını sarı laciverte boyamak için varım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız dedi açıklamasında. Ve spor haberleriyle tamamlamış olduk Milliyet gazetesini sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul'a gidelim, trafikteki duruma göz atalım. Şu dakikalarda hafta sonu olması nedeniyle çok büyük bir yoğunluk gözlenmiyor. Köprüler açık. TEM'de Samandıra kavşağından Kurtköy kavşağına kadar, D100 karayolunda Pendik Köprüsü'nden İçmeler kavşağına kadar 40 dakikada gidiliyor. TEM'de İmez Köprülü kavşağından Çamlıca Yişeler'e kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süresi. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetinemeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar, Bağdat Caddesi, Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, Maltepe'den Erenköy'e kadar yoğunluk var. Yaklaşık 15 dakikada kat ediliyor bu iki güzergah. Bağdat Caddesi, Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs Yolu, Bağdat Caddesi, Erenköy'den İdeal Tepe'ye kadar yoğun. Yaklaşık 15 dakika bu güzergahlarda da yolculuk süreleri. Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Kandilli Caddesi, Kandilli Göksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Çengelköy'den Anadolu Hisarı'na kadar, Kennedy Caddesi, Sahil Yolu, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Sultanahmet'ten Atatürk Köprüsü'ne kadar, TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar yoğunluk var. D100 Karayolu'nda İdeal Tepe'den Adliye'ye kadar yaklaşık 10 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda sevgili dinleyenlerimiz. Evet, diğer yollarda ortalama süreler 5-6 dakikanın altında görünüyor İstanbul'da. Trafikte seyir halinde olan ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı arası vereceğiz, ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basına Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Enerjide tam bağımsızlık, kızıl elmamız şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. Turkuaz medyanın öncülük ettiği, Avrupa'dan Asya, Afrika'dan Orta Doğu'ya seçkin temsilcilerin katıldığı enerji zirvesinde konuşan Başkan Erdoğan, hedefi belirledi. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır, diyor Erdoğan. Enerji, milli güvenliğin, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını perçinliyor, diyor Erdoğan açıklamasında ve şöyle devam ediyor. Bölgede son yıllarda yaşanan olaylar, enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koymuştur. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye, hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki güçlü köprü. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Turkuaz Medya'nın öncülüğünde düzenlenen İNRES 2026 zirvesi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında Turkuaz Medya grubuyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na teşekkür etti. Enerjinin kalbi bu zirvede attı. Alt başlık değişen dünyanın merkezinde. Enerji ve doğal kaynaklar ana temasıyla düzenlenen 2. Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde İNRES'te Azerbaycan, Gürcistan, Libya, Moldova, Nijerya, Sudan ve Somali'nin enerji ve petrol bakanları aynı platformda buluştu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide merkez ülke oluyoruz, diyor açıklamasında. Alt başlık olarak verilmiş detayları iç sayfada yer buluyor haberin. CHP'de büyük temizlik başlıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kazandığı kurultayı rüşvet ve hileyle elinden alan ekibe partide yaşam hakkı tanımayacak. CHP'nin 138 milletvekili arasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler 40-50 civarında. Bu sayı artabilir. Özel ve ekibinin yedekte tutulan Ekim Partisi'ne geçme ihtimali yüksek. Mecliste artık iki blok olarak temsil edilecekler. Seçime gidilirken bu şoktan kurtulmaları kolay değil, diyor Melih Altınok değerlendirmesinde. 15. sayfada veriliyor haberin detayı. Kılıçdaroğlu sosyal medya profiline CHP Genel Başkanı ünvanını ekledi. Özgür Özel'e ise ünvanını Manisa Milletvekili olarak değiştir çağrısı yapıldı. Kurultayda dolar ve ihaleler dağıtıldı. Bir diğer başlık Sabah gazetesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer ve gizli tanığın itirafları CHP'de taşları yerinden oynattı. Kurultayda Özel'e oy verme karşılığında 10 delegeye 130 bin dolar ve belediye ihaleleri verdiler. Özel, Ağbaba, Başarır ve Bulut Ankara'da buluşup toplanan rüşvet paralarını konuşurdu. Özel'in İncek'teki konutunu Ağbaba aldı. Tuzla, Şile, Çankaya, Kadıköy, Çekmeköy ilçelerinde kara kutular vardı, deniyor haberde. Rüşvet itirafları CHP'yi sarstı. Alt başlığı altında paylaşılıyor haber. Efes 2026 İsrail'i korkuttu. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle gövde gösterimiz Tel Aviv'de paniğe neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü dünyaya başarıyla sergilediği Efes 2026 tatbikatının yankıları sürüyor. İsrail'in Maariv gazetesi endişe veren Türk tatbikatı başlıklı haberinde devasa Efes 2026 tatbikatı

Ankara'nın hem NATO'daki gücünü hem de bölgesel nüfuzunu gözler önüne serdi denildi. Caydırıcılığın yeni adı Türkiye, Okan Müderrisoğlu'nun yazısının bugünkü başlığı. Bakan Güler tatbikatla ilgili Okan Müderrisoğlu'na konuştu. Başkan Erdoğan liderliğinde dünyanın gıptayla baktığı bir savunma sanayine kavuştuğumuzu belirten Güler, artık caydırıcılığın yeni adı Türkiye'dir, diyor. Okan Müderrisoğlu'nun röportajı 6. sayfada veriliyor bugün Sabah gazetesinde. Hedef huzurlu bayram tatili. İçişleri Bakanlığı bayram tatili için önlemler aldı. Sahada olacak 334.017 kolluk personelinin 66.481'i olası trafik kazalarını önlemeye çalışacak. Kainatın kalbinde kocaman bir aile. Bu başlığın detayı ise şöyle: dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar Kabe-i Muazzama'da buluşuyor. Saf sevgiyle dolu kalpler burada hep birlikte atıyor, deniyor haberde. İkinci sayfada veriliyor detaylar. Sele kapılan gençten acı haber geldi. Hatay'da 3 kişinin öldüğü selde kaybolan Deniz Hoşgelin'in de cansız bedeni bulundu. Kayıp Musa Paşa aranıyor. Köklerine dönebilecekler mi sorusu var Mahmut Övür'ün bugünkü yazısının başlığında. Yargı CHP'yi ele geçiren yolsuzluk ve korku siyasetine dur dedi. Kılıçdaroğlu yol ayrımında. CHP köklerine mi dönecek? Belediye gücüyle büyüyen kirli sistem devam mı edecek? Sorusunu soruyor. Değerlendirmeleri 14. sayfada Mahmut Övür'ün Sabah gazetesinde sevgili dinleyenler. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sabah'a konuştu. CHP'de bel altı siyaset yapılıyor. Aşırı da var. Detayları iç sayfalarda verilmiş Sabah gazetesinde. Logonun üzerinden paylaşalım haber. Kupa Beyi Trabzonspor, skor 2-1, Trabzon'da büyük coşku. Bordo Maviller Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek zafere uzandı. Antalya'da nefesleri kesen mücadelede Onuaçu biri penaltıdan attığı 2 golle geceye damgayı vurdu. 10. kupasını müzesine götüren Fırtına, UEFA Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılma hakkı kazandı. Hocalık kariyerinin ilk kupasını kazanan Fatih Tekke, büyük sevinç yaşadığı deniyor detayda, spor sayfasında veriliyor detaylı bir şekilde haber Sabah gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Çocuklar turkuaz standına akın etti. Etnospor heyecanı tam gaz. Etnospor Kültür Festivali'ndeki turkuaz medya standında büyük heyecan ve coşku vardı. Çocuklar VR gözlüklerle ok atarak kıyasıya yarıştı. Spor haberleriyle tamamlamış olduk Sabah gazetesini. Bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından yine gazetelerden başlıklarla sizlerle beraber olacağız.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Spor severler için Fotomaç gazetesine göz atacağız. Son spor haberlerini sizlerle paylaşacağız. Gazetede bordo mavili renklerde şampiyon Trabzonspor başlığı var. Fırtına Türkiye Kupası'nda Türkiye'nin en büyüğü olduğu üst başlığıyla veriliyor haber. Bordo Maviler ATV'den yayınlanan müthiş finalde Konya Spor'u Onuaçu'nun biri penaltının attığı iki golle yıktı. Fırtına 6 yıl aradan sonra kupayı havaya kaldırdı. Antalya'da Trabzonspor'la Konya Spor arasında oynanan Zira Türkiye Kupası finali nefesleri kesti. Son 3 yılın kupa finalisti olan Bordo Mavili takım dün maçın ilk yarısında tek kale oynadı. Fırtına 17. dakikada Paul Onuachu'nun golüyle öne geçti. 50'de Muleka'yla skoru eşitleyen Konya Spor 58'de penaltı kazandı. Enis Bardi topu direğe nişanladı. Ardından Andre Onana çıkardı. 79'da Jevtović ceza alanında topa elle dokundu. Kazanılan penaltıyı kullanan Onuachu zaferi ilan etti. Onana 4 kurtarışla duvar ördü. Fırtınayı şaha kaldıran Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını alarak tarih yazdı. Kupayı müzesine götürdüğü için önümüzdeki yıl UEFA Avrupa Ligi'ne direkt playoff'tan katılacak olan Trabzonspor, sezonu 23 Temmuz yerine 20 Ağustos'ta açacak. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kupa şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti. Haberi de veriliyor. İç sayfada yer buluyor. Fotomaç gazetesinde detaylar. Süper Kupa eşleşmeleri başlığı da var. Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmaları olarak verilmiş. Süper Kupa eşleşmeleri Fotomaç gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle Fotomaç gazetesinden haberleri paylaşmış olduk. TRT Haber'den basket haberini de sizlerle paylaşalım. Evet, Fenerbahçe Beko Basketbol Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu. Böylece final şansını kaybetti. Diğer maçta ise Real Madrid, sevgili dinleyenlerimiz, Valencia Basket'i 105-90 yenerek finale yükseldi ve ilk finalist olan Olympiakos'la rakip oldu Basketbol Avrupa Ligi'nde. Ve final maçı 24 Mayıs Pazar günü oynanacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluğa ulaşan takımı olarak öne çıkan Real Madrid, kupayı 12. kez müzesine götürmek için mücadele edecek. Evet, iki İspanyol ekibin mücadelesine şahit olacak Basketbol Avrupa Ligi. Evet, teknik yönetmenimizden bir bilgi de var. Ayrıca yarın saat 19'da Esenler Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'e çıkabilmek için mücadele edecek bilgisi var sevgili dinleyenler. Ve saat 19'da TRT'de maç yayınlanacak bilgisi de verelim. Bir diğer haberde A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AE Kulübrim Kupası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip turnuvadaki ikinci maçında yarın
bugün oynanacak. Bugün Türkiye saatiyle 22'de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Milliler turnuvadaki 3. ve son maçında ise 24 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 18'de Sırbistan'la karşı karşıya gelecek sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle spor haberleriyle birlikte basını gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk ama bir Ankaralı dinleyenlerimiz için de trafikte durum nasıl paylaşalım saat başı haberlerimize gitmeden önce. 2452. cadde 1859. cadde Beytepe yolu Ümitköy kavşağından Migros kavşağına kadar, Dikmen caddesi Konya yolu girişinden polis evine kadar yoğun. Her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. 1859. cadde Beytepe yolu 2452. cadde Bağlar Caddesi Orhan Kavşağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na kadar, Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Hamam Önü'nden NATO yolu girişine kadar, Kırım Caddesi Beştepe Kavşağı'ndan Mosta Hersek Caddesi çıkışına kadar, Dikmen Caddesi Polis Evi den Cevizlidere Caddesi girişine kadar, Hoşdere Caddesi Simon Bolivar Caddesi Elçi Sokak'tan Turan Güneş Kavşağı'na kadar yoğunluk var. 10 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri yaklaşık olarak. Trafikte kolaylıklar diliyoruz Ankaralı dinleyenlerimize. Bir şarkıyla saat başı haberlerimize bağlanacağız. Ardından yine gazetelerden başlıklarla basını gündem programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 9. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra batısında Kuzeybatı'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, sabah saatlerinde batısında Güneydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışla geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de, güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir açıklamasında bulundu. Tokat'ta taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler Sakarya'da otoyollarda yoğunluğa neden oldu. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddetti. Düzce'de meslek lisesi öğrencilerini çalışan olarak gösterip haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonuyla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Adana'da polis ve jandarma ekiplerince helikopter destekli huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir tersanede çıkan yangın ve patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi ise yaralandı. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u Antalya'da 2-1 mağlup eden Trabzonspor 10. kez kupayı kazandı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündem bir yer bulan haberleri sizlerle paylaşacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Deniz Gökyar eşlik ediyor sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımızın bu bölümünde ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 23 Mayıs 2026, tarihte bugün 1040'da Dandanakan Muharebesi gerçekleşti. Gazneliler devleti yıkılış dönemine girdi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu resmen kuruldu. 1795'te Fransa'da kadınların toplantılara katılması yasaklandı. 1856'da 42 Isis adlı göktaşı Büyük Britanyalı Norman Robert Pogson tarafından keşfedildi. 1915'te İtalya Krallığı İtilaf Devletleri ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 1919'da İzmir'in İtilaf Devletleri tarafından işgalini protesto için Sultanahmet mitingi yapıldı. Mitinge 200 bin kişi katıldı. 1928'de Türk vatandaşlığı kanunu kabul edildi. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. 1938'de İstanbul Elektrik Şirketi'nin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara'da imzalandı. 1943'te hikaye yazarı ve Yedi Meşaleciler adlı topluluk üyesi Kenan Hulusi Koray ve 1944'te ressam Şevket Dağ vefat etti. 1945'te Alman asker, Nasyonal Sosyalist liderlerden Heinrich Himmler, müttefiklerin eline geçmemek için siyanür kapsülüyle intihar etti. 1949'da Sovyet lideri Joseph Stalin, Berlin ablukasını kaldırdı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya'nın batısında Federal Cumhuriyet ilan edildi. 1951'de Çin, Mao Zedong önderliğinde Tibet'i ilhak etti. 1960'da Mossad ajanları 6 milyon Yahudinin ölümünden sorumlu tutulan Adolf Eichmann'ı Arjantin'de ele geçirdi. Eichmann yargılanmak üzere İsrail'e götürüldü. 1965'te Amerika Birleşik Devletleri iç savaş yaşanan Dominik Cumhuriyeti'ndeki kendi vatandaşları da dahil yabancıları kurtarmak amacıyla Brezilya, Honduras, Paraguay, Nikaragua, Costa Rica ve El Salvador'un katılımıyla Inter-Amerikan Barış Gücü'nü kurdu. 1971'de İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kondu. 25 bin asker ve polis kentte arama yaptı. 1978'de İmralı cezaevinden kaçan Amerikalı Billy Hayes'in yazdığı roman Gece Yarısı Ekspresi adıyla sinemaya aktarıldı. Türkiye filmi protesto etti. 1992'de İstanbul'a 117 yıl hizmet eden Galata Köprüsü yerinden sökülerek Haliç'e çekildi. 1996'da şarkıcı, müzisyen ve sinema oyuncusu Tanju Okan vefat etti. 2002'de Ankara'nın en eski ve en büyük sinemalarından biri olan Akün Sineması, 1975 yılında Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Hababam sınıfıyla açtığı perdelerini yine aynı filmle bir daha açılmamak üzere kapattı. 2006'da Türk-Yunan F-16 uçakları havada çarpışarak düştü. Türk pilot kurtuldu, Yunanlı pilot ise hayatını kaybetti. 2013'te ressam ve sanat eğitimcisi Cemal Güvenç ve 2017'de gazeteci ve yazar Akif Emre vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Aslında gündem programımızın bu bölümünde ilk gazetemizden, akşam gazetesinden paylaşalım haberler. Önce parayı korumaya aldı başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmasının hemen ardından özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engelletti. İstinafın mutlak butlan kararı dün Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi ve CHP Genel Başkanlığı görevi resmen başladı. Kılıçdaroğlu önce parti hesapları ile ilgili önlem aldı, ardından CHP'nin 3 avukatını azletti. Kendine bir basın danışmanı da atayan Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi ve merkez yönetim kurulu konusunda çalışmalarına başladığı öğrenildi. Özgür Özel ve ekibi ise genel merkez binasını terk etmeme tutumlarını dün de sürdürdü.
temiz resleşmesi alt başlık. Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel ve ekibinin parti adına Yargıtay'a yaptığı itiraz başvurusunu geri çektirdi. Bunun üzerine Özel başvuruyu bireysel olarak yeniledi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin başvurusunu reddetti. İcra memurları Kılıçdaroğlu'na ofisinde tebligatta bulundu. Kılıçdaroğlu aldım diye imza attı. Yolsuzluğa karışanların üyelikleri askıya alınacak alt başlık. Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için acele edilmeyecek. Ankara ve İstanbul dahil 43 il başkanı görevden alınacak. İmamoğlu'nun da aralarında olduğu yolsuzluk şüphelilerinin üyelikleri dondurulacak. Özel cephesi bir aracı üzerinden 45 gün içinde kurultaya götür teklifi yapıldı. Kılıçdaroğlu reddetti. Özel'in Silivri'yi ziyaret edip İmamoğlu'yla yeni partiyi istişare edeceği belirtiliyor. Borsa bir günde toparlandı. Dördüncü sayfada veriliyor detaylar. Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile Özel birlikte formül üretsin açıklaması yapmış. Bu haberin de detayları 13. sayfada veriliyor Akşam gazetesinde. Akşam buldu, FBI yakaladı Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş. Akşam'da yayınlanan röportajından hemen sonra gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Akşam'ın gündem yaratan röportajı sonrası Amerika Birleşik Devletleri makamlarıyla temasa geçerek Umut Altaş'ın yakalanması için haberdeki bağlantıların ve görüntülerin değerlendirilmesi talebinde bulundu. Gün içinde harekete geçen FBI röportajında teslim olacağım diyen Umut Altaş'ı New York'ta bir kafede gözaltına aldı. Altaş bu sırada "Vali beni öldürecek" diye bağırdı. Kısa sürede iadesi bekleniyor. Garantör Mimar Sinan Üniversitesi olacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Öğrenciler eğitimlerine Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde devam edecek. Yükseköğretim Kurulu akademik ve idari personel içinde önlemlerin alındığını açıkladı. Ankara'ya yeni metro. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yüksek hızlı tren YHT Gar Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı metro hattı projesi için yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Yeni düzenleme ile sitelerde aidat belirleme yetkisi vatandaşa verildi. Uzlaşı olmazsa yeniden değerleme oranı esas alınacak, site aidatını kat maliki belirleyecek başlığı altında veriliyor haber. Akşam gazetesinde 4. sayfada detaylar. İsrail endişelendi. İsrail gazetesi Maariv, Efes 2026 için endişe veren Türk tatbikatı diye yazdı. Devasa tatbikatta Türkiye Çelik Kubbe'nin bileşenlerini de sergiledi. Bu tatbikat Ankara'nın NATO'daki gücünü ve bölgesel nüfuzunu gözler önüne serdi. Savunmalarını güçlendiriyorlar. Türkler geri adım atmadan ilerliyor, deniyor İsrail Maariv gazetesinde. Yunan basını da tatbikattan paylaşılan her bir kare Yunanistan üzerinde psikolojik savaş etkisi yaratıyor yorumunu yaptı. Sevgili dinleyenlerimiz, logonun üzerinde "Bayram yolunda tuzak yok" şeklinde başlık var. Kurban Bayramı'nda trafik denetimlerinde 66.481 polis görev yapacak. Trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak. Denetimlerde cezalandırma yerine rehberlik ön plana çıkacak. Kurban'da hava yağmurlu, meteorolojik haber. Arife ve birinci gün hava parçalı bulutlu olacak. Bayramın ikinci günü ise sağanak yağmur yağacak sevgili dinleyenlerimiz. "Krizlere karşı dayanıklıyız" sözleri var bir haberin başlığında. Başkan Erdoğan, dünyadaki kriz ortamında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. "Bu yönümüzü daha da güçlendirmeliyiz, güçlendirmeye kararlıyız" dedi. Başkan, finansal okuryazarlık etkinliğinde konuştu. Siber güvenliğin önemine, sanal kumar ve yasa dışı bahsinin yarattığı tehditlere dikkat çekti.
bölgemizdeki hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetim istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Bir güvenli liman olan Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye alacağız, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Etnospor coşkusu sürüyor. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci gününde vatandaşlar geleneksel sporları izlerken çocuklar oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi. Kupada şampiyon Trabzon, Türkiye Kupası finalinde Konya Spor'u Onuaçu'nun golleriyle yenen Trabzonspor kupayı 10. kez müzesine götürdü. Böylelikle akşam gazetesinden haberleri sizlerle paylaşmış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Bir şarkı dinleyelim yine gazeteden başlıklarla, ardından radyolarınızda olacağız.

bugünkü manşetinde Yüksek Seçim Kurulu'nun onayladığı CHP kurultayının mahkeme kararıyla iptali Türkiye'yi sarstı deniyor üst başlıkta. Mahkeme kararıyla kazandığı kurultay iptal edilen seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, genel merkezi terk etmeme kararı aldı. Özel, buradan açıkça ilan ediyorum, CHP'yi kimin yöneteceğine, AK Parti'nin yargı kolları değil, CHP'liler karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi. Muhalefet, mutlak butlan kararıyla siyasetin ve demokrasinin tehdit altına girdiğine dikkat çekti. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TİP lideri Erkan Baş, ZP Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sol Parti heyeti, MP lideri Remzi Çayır Özel'i ziyaret etti. DEM Parti, BTP ve EMEP'ten de tepki açıklaması geldi. Destek ziyareti sonrası konuşan İyi Parti lideri Dervişoğlu, ben gücünü milletten almayan atanmışları muhatap kabul etmem dedi. Özel ise kararı siyasete cerrahi operasyon olarak niteleyerek Kılıçdaroğlu için defalarca seçilen birinin atanarak bu görevi üstlenmesini doğru bulmam diye konuştu. Ankara'daki CHP Genel Merkezi mutlak butlan kararının ardından partililerin ve yurttaşların akınına uğradı. Dilekçe trafiği bir diğer başlık. Kılıçdaroğlu CHP'nin temyiz başvurusunu geri çekti. Özgür Özel Yargıtay'a gitti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararıyla yönetimini değiştirdiği CHP'de yargı trafiği yaşandı. Kararın bozulması için Yargıtay'a başvuran CHP'nin dilekçesi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geri çekildi. CHP'nin Özgür Özel'in adıyla yeniden yaptığı başvuru kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan CHP'ye ret geldi. Hukukçuların Yüksek Seçim Kurulu kararının adliye mahkemelerince iptal edilemeyeceği görüşüne karşın CHP'nin başvurusu karşılık bulmadı. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin başvurusunu reddederken Kemal Kılıçdaroğlu karar sonrası partinin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisini de görevden aldı. Avrupa gözlerini kapatmamalı deniyor bir başlıkta. Dış basın CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını muhalefetin geleceği açısından kritik gelişme olarak duyururken siyasi parti ve kurumlardan da tepki geldi. Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor, karanlık bir dönem, ana muhalefet partisini tasfiye etmek için iyi hazırlanmış bir plan diyor açıklamasında. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, karar yargı bağımsızlığına ilişkin soru işaretleri uyandırıyor. Türk halkı demokrasiyi hak etmektedir. Avrupa Demokratları bir partisi, Avrupa gözlerini kapatamaz açıklaması yapmış sevgili dinleyenler. CHP'li belediye başkanları Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulunduğu bilgisi de veriliyor haberde. Geçim koşulları ağırlaşacak başlığı var. Mutlak butlan kararı mali piyasaları da vurdu. Finansal İstikrar Komitesi'ni toplayan Bakan Şimşek yeni adım atılacağı mesajı verdi. Ekonomistler piyasalardaki çalkantının süreceğini belirterek geçim koşulları ağırlaşacak dedi. Alevi örgütleri siyasete açık bir darbedir diyor. Alevi sivil toplum örgütlerinden mutlak butlan kararına tepki geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu karar yargı darbesidir açıklaması yaptı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu görevden feragat etmeli diyor açıklamasında. Detayları 4. sayfada veriliyor Cumhuriyet gazetesinde. Şükran Soner, CHP operasyonları tutar mı diyor yazısının başlığında. Işık Kansu, zora dayalı yönetim zordadır diyor değerlendirmeleri yazısı 8. sayfada. Mustafa Balbay, 4. sınav başlığı atmış yazısına. Sevgili dinleyenler, detaylı bir şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nde veriliyor haberler. AK Parti'den basına yeni kıskaç, muhalif basına baskısını sürdüren AK Parti,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yeni yasa önerisiyle basın üzerindeki kıskacı sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Torba öneride internet haber siteleri ve gazetelere yönelik ilan kesme cezaları genişletiliyor. Ayrıca belediye taşınmazlarının satışı da kolaylaştırılıyor. Üniversitemizi kapattırmayacağız sözleri var bir haberin başlığında. Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatıldı. Üniversitenin öğrenci, akademisyen ve çalışanları santral yerleşkesinde protesto eylemi yaptı. Kilitli kapıyı açtıran grup, tek imza ile alınan karardan dönülmesini istedi. Ufuk Sepetçi'nin kalemiyle haber 3. sayfada veriliyor. Ne Kayyım'ın ne AK Parti'nin kampüsleri bizimdir diyor Bilgi Üniversitesi öğrencileri yazmış oldukları pankartta. Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle bu haberle noktalıyoruz Cumhuriyet gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, ardından son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla radyolarımızda olacağız.

Bağlı Radyo Meteoroloji'nin sesinde basını gündem programımız devam ediyor. Son gazetemiz Hürriyet'ten paylaşacağız haberler. Sevgili dinleyenler, kurultay için ilk diyalog şeklinde başlık var manşetinde bugün Hürriyet gazetesinin. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay dedi. Özgür Özel görüşmede Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan kararının ardından partilerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti. Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve baroların kararı hukuksuz bulduğunu hatırlattı. Olabilecek en erken tarih için kurultay kararının alınması gerektiğini vurgulayan Özel, partililerin ve halkın bu beklentisinin net talebi olduğunu, bu konuda bir taviz vermeyeceğini iletti. Kılıçdaroğlu da partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Özel ise en uygun zamanın en erken zaman olduğunu belirtti. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemez alt başlık dün CHP Genel Merkezi önünde partililere seslenen Özel, bugün biz CHP'yi değil siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyete emanetini, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler dedi. Tebliğ edildi, ünvanını değiştirdi. Alt başlık mutlak butlan kararı tebliğ edilen Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevi resmen başladı. Kılıçdaroğlu da sosyal medyada ünvanını CHP Genel Başkanı olarak değiştirdi. YSK'dan CHP'nin itirazına ret, Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına itirazını görev ve yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle işlem yapılmaksızını reddettiğini açıkladı. CHP'den Yüksek Seçim Kurulu kendini yok saymıştır tepkisi geldi. Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı. Tarafların temiz resleşmesi başlığı da var. Özel yönetimi mutlak butlana karşı önceki gün Yargıtay'a itiraz etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatları Yargıtay'a Özel'in temiz başvurusunu geri çektiklerini bildiren bir dilekçe sundu. Buna karşılık Özel dün yeni bir temiz başvurusu daha yaptı. Partililer dün gün boyunca CHP Genel Merkezi'nin önünde nöbet tuttu. Yapılan çağrının ardından akşam büyük bir kalabalık toplandı. Enerji bağımsızlığı kızıl elmamız sözleri var bir haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Zirve enerji diplomasisinin önemli buluşmalarından birine sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir dedi. Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir diyor konuşmasında. Yollarda tuzak radar yok. Bayram tedbirleri kapsamında 66.481 trafik görevlisi olmak üzere 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Ülke genelinde 1238 personel gizli yolcu olarak otobüslere binerek denetim yapacak. Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır diyor İçişleri Bakanı Çiftçi. Çiftçi bayram tatilinde tuzak radar uygulaması yapılmayacağını belirterek devlet vatandaşına tuzak kurmaz dedi açıklamasında. Tatil boyunca 9 ilde helikopterlerle 81 ilde dronlarla havadan denetim yapılacak. Valinin oğlu kafasına sıktı bir haber başlığı. Akşam gazetesinin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yavuz Atalay, Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş'ı New York'ta bulup konuştu. Altaş şunları söyledi. Türkay
Sönel, yani valinin oğlu Turkay Sönel bana, kanka bir kızı öldürdüm, tehdit ediyordu, çok bağırıyordu, kafasına sıktım diye anlattı. Cesedi Şükrü'nün, yani valinin koruması Şükrü'nün hallettiğini söyledi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Umut Altaş, cesedin Tunceli'de Aktuluk ya da Bayraktepe'de bir yere gömülmüş olabileceğini söyledi. Müze kart, kimlik kartına giriyor sevgili dinleyenlerimiz. Vatandaşlar artık kimlik kartlarını müze kart olarak kullanabilecek. Mevcut kullanım süresi devam eden müze kartlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Süresi dolanlar kimlik kartlarına müze kart özelliği ekleyebilecek deniyor haberde. Kültür Bakanı Ersoy, E-Devlet üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödeyip kimliğini okutarak geçecek diyor haberde. Evet, güzel bir haber sevgili dinleyenlerimiz. Avrupa'ya veda. Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four'un ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu ve finale yükselemedi. Tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe 4. kez yarı final aşamasında elendi. Kupa, 10. kez Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde gülen taraf Trabzonspor oldu. Konyaspor'u Onur Çun'un golleriyle 2-1 yenen Karadeniz ekibi kupayı 10. kez müzesine götürdü deniyor spor haberinde. Detaylı olarak spor sayfasında veriliyor haber. Evet, Trabzonspor'u tebrik ediyoruz ve bu haberle birlikte basında gündemimizin, Hürriyet gazetesiyle birlikte basında gündemimizin basın gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Deniz Gökyar eşlik ettik sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Şimdiden tatile çıkacak olanlara da, bayram tatiline çıkacak olan dinleyenlerimize de iyi tatiller ve iyi bayramlar diliyoruz. Bu dileklerle noktalıyoruz programımızı. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 10.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonuyla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsüyle arkasındaki yolcu yaşamını yitirdi. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirmek üzere 92 sözleşmeli personel alacak. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular E-Devlet'te Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden 25 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, katıldığı bir televizyon programında Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakere sürecinin devam ettiğini ve henüz anlaşmaya yakın bir noktaya gelinmediğini söyleyen Bekai, ülkesiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında derin görüş ayrılıkları bulunduğuna atıf yaparak, birkaç ziyaret, birkaç hafta veya birkaç ay içinde yapılan müzakerelerle kesin bir sonuca ulaşacağımız söylenemez ifadelerini kullandı. Diplomasinin zaman aldığını ve ilerletilmesi için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Bekai, müzakerelerin şu anki odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğunu ve nükleer meselelerin şu aşamada ele alınmadığını belirtti. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde gaz kaynaklı meydana gelen patlamada 82 işçi yaşamını yitirdi. 247 işçinin çalıştığı kömür madeninde göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Ve spor temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos'a 79-61 yenilerek organizasyona yarı finalde veda etti. Diğer yarı final maçında ise İspanya temsilcisi Real Madrid, bir diğer İspanyol ekibi Valencia Basket'i 105-90 yendi ve finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağır yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Son 2 son

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Mayıs Cumartesi günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 24 Mayıs Pazar günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, göller yöresi, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Batman ve Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun, Muğla, Fethiye ve Mersin Yenişehir'de 22 derece. Antalya, Alanya, Finike ve Kaş'ta 21. İzmir, Urla, Kubilay, Sığlı, Işıklı, Şamandıra, Muğla, Bodrum, Aydın, Kuşadası, Mersin, Anamur ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 20, Muğla, Datça, İzmir, Dikili ve Balıkesir, Ayvalık'ta 19 derece. Çanakkale, Eziğine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri'nde 18, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Çanakkale, İstanbul, Tuzla, İTÜ, Üney Mendirek Feneri, Giresun ve Samsun, Atakum bölgede 17, Rize, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Artvin, Hopa, Bartın, Güney Mendirek Feneri, Van, Tuşba, Liman, Kastamonu, Cide, Kuzey Mendirek Feneri, Sinop ve Kastamonu, İnebolu'da 16 derece. Düzce, Akçakoca ve İstanbul, Silivri, Ana Mendirek Feneri'nde 15, Trabzon, Ortahisar Havalimanı ve Ordu, Altınordu'da 14, Bitlis, Adil, Cevaz Liman'da 13 ve Bitlis, Tatvan Liman'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olmasıysa 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonuyla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsüyle arkasındaki yolcu yaşamını yitirdi. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirmek üzere 92 sözleşmeli personel alacak. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular E-Devlet'te, Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden 25 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde gaz kaynaklı meydana gelen patlamada 82 işçi yaşamını yitirdi. 247 işçinin çalıştığı kömür madeninde göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Ve spor temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi dörtlü finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos'a 79-61 yenilerek organizasyona yarı finalde veda etti. Diğer yarı final maçında ise İspanya temsilcisi Real Madrid, bir diğer İspanyol ekibi Valencia Basket'i 105-90 yendi ve finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 25 derece, Atina sağanak yağışlı parça 3, Belgrad parça bulutlu 25, Berlin parça bulutlu 28, Helsinki hafif yağmurlu 7, Kiev parça bulutlu 24, Kopenhag hafif yağmurlu 20, Londra parça bulutlu 30, Madrid parça bulutlu 34, Moskova parça bulutlu 24, Paris parça bulutlu 27, Priştine az bulutlu 22, Roma parça bulutlu 27, Saraybosna parça bulutlu 18, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Varşova parça bulutlu 21, Viyana parça bulutlu 27 ve Zürih parça bulutlu 27 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 27 derece, Aşgabat parça bulutlu 23, Astana parça bulutlu 20, Bağdat parça bulutlu 36, Bakü parça bulutlu 26, Bişkek parça bulutlu 28, Duşanbe parça bulutlu 23, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kerkük parça bulutlu 30, Kuveyt parça bulutlu 33, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad parça bulutlu 42, Şam parça bulutlu 28, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Taşkent parça bulutlu 27, Tiflis parça bulutlu 22 ve Tokyo parça bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 27 derece, Kahire parça bulutlu 33, Melbourne parça bulutlu 18, Montreal parça bulutlu 25, New York parça bulutlu 32, Sydney parça bulutlu 19 ve Washington parça bulutlu 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, Frankfurt parça bulutlu 29, Gümülcine parça bulutlu 24, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Köln parça bulutlu 27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Köstence parça bulutlu 23, Münih parça bulutlu 26, Podgorica parça bulutlu 29, Selanik sağanak yağışlı 23, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Taraklia parça bulutlu 25, Balkaneş parça bulutlu 25, Zenitsa parça bulutlu 21, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 23 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Manisa Saruhanlı Tirkeş köyünde 56 kilogram, İzmir Bayındır Çınardibi köyünde 50, Denizli Tavas Kayak Merkezi'nde 49, Mersin Mizitli Çevlik köyünde 45, Konya Karatay Bahri Dağdaş Araştırma'da 40 kilogram, Muğla Menteşe'de 39, Adana Kozan Acar Yayla Orman Sahası'nda 34, Bilecik Bozüyük'te 33, Afyonkarahisar Kızılören'de 31 kilogram, Bursa Keles'te 28, Burdur Bucak Pamucak Orman Sahası'nda 27, Kırşehir Kaman Tepeköy Köyü'nde 26, Tekirdağ Şarköy Ganos Dağı'nda 25 kilogram, Karaman Baş Yayla ve Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 24, Elazığ Harput ve Antalya Akseki'de 23, Aydın Kuşadası Güzel Çamlı'da 22, Batman Gercüş Hisar Beldesi ve Eskişehir Mihalıçık Çatacık'ta 20 kilogram, Edirne Keşan Mecidiye Köyü ve Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma'da 19, Çankırı Yapraklı Müsellim Köyü, Iğdır Üniversitesi ve Isparta Sütçüler Beydili Köyü'nde 18 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya,

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. 10 DEAŞ'lı teröristten 9'u sorguların ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs'ta yapılan 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini duyurdu. Yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını belirten Bakan Bolat, Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul Fatih'te 660.800 dolar ve 71.180 avroluk sahte banknotla 21 kilogram sahte altın ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da özel bir hastanenin tıbbi atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıdığı ve işletme sahibine ait açık alanda yaktığı için 47.206.000 lira para cezası uygulandı. Manisa'da orman yangınları ile mücadele kapsamında kentteki 112 ormanlık alana girişler 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Ormanlık alanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak kapsamına alındı. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecek, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve alanın temiz bırakılması zorunlu olacak. Orman içi, orman kenarı ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ ve bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla dal ve bitki örtüsü yakılması da yasaklandı. Alınan karara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanacak. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 29 yaralı getirildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72.783'e, yaralı sayısı ise 172.779'a yükseldi. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'si ile devam edecek. Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Villeneuve pistinde yapılacak yarış 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint yarışının Türkiye saatiyle 19'da, sıralama turlarının Türkiye saatiyle 23'te başlayacağı yarışın startı ise 24 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 23'te verilecek. Sezonun Avustralya'daki ilk yarışını George Russell, Çin, Japonya ve Miami'de düzenlenen yarışları ise Kimi Antonelli ilk sırada tamamlamıştı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ Yolu'nun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli Yolu'nun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Girekli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu yağış, İç Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyılarıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Konya'nın batısı, Amasya, Tokat, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
2: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
2: yolunuz hep açık olsun.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda sabahın konu edildiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Şerife Hatun'dan dinleyeceğimiz Malatya Darende Aşağı Sertek Köyü'nden bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Turan Bak'tan repertuara kazandırmış. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile, bacın sana kurban olsun kucağında bebek ile.

Sırayı Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz Erzincan Kemaliye'den bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Refik Altan'la Zeki Oğuz'dan derlemiş. Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi, gül dalına bülbül konmuş çeker ahu zarını.

Sevgili dinleyiciler, sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam edeceğiz. TRT İstanbul Radyosu'nun Ali Aran'dan derlediği Denizli Acıbayam türküsünde Hale Gür'ü dinliyoruz. Sabahın seher vaktinde öter bülbül güle getirir. Bakmaz mısın şu feleğin ettiği işe? Cevriyi cefayı kula getirir.

Sevgili dinleyenlerimiz, sıradaki türkümüz Güneydoğu Anadolu yöresinden. Nihat Mercanlı'nın Ahmet Cankat'tan derlediği bu Şanlıurfa türküsünü Dilek Karadağ'dan dinleyeceğiz. Sabah ile sabah ile, kahve gelir tabak ile, annen seni bana vermiş, küçük yavrum nazar ile.

Sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden Ankara'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Mucip Arcıman'dan derlemiş. Her sabah, her seher gelir geçersin, kanımı kadehe koyar içersin. Ne beni alırsın, ne vazgeçersin, yetmez mi insafsız senden çektiğin?

programımıza Aşık Veli Aydın'dan alınan Tokat'tan bir türkü ile devam ediyoruz. Bu türküyü Gülseren Erdağ söyleyecek. Her sabah her sabah cumuşa gelir. Dağlar, taşlar dostun adın çağırır. Bülbül gül için figana başlar. Çağlar dostun adın çağırır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinen programımızda sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Zeynep Başkan'dan dinleyeceğimiz Trabzon Maçka'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Cemile Cevher repertuara kazandırmış. Sabahtan kalkan kızlar, baka iler aynaya, giyindi kuşandiler, gidecekler yaylaya. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan, öğle saatlerinden sonra batısında Kuzeybatı'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, sabah saatlerinde batısında Güneydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de, güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda akşam saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. 10 DAEŞ'lı teröristten 9'u sorguların ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs'ta yapılan 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini duyurdu. Yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını belirten Bakan Bolat, Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve dünyaya daha güçlü şekilde açılan Türkiye için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul Fatih'te 660.800 dolar ve 71.180 avroluk sahte banknotla 21 kilogram sahte altın ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da özel bir hastanenin tıbbi atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıdığı ve işletme sahibine ait açık alanda yaktığı için 47 milyon 206 bin lira para cezası uygulandı. Manisa'da orman yangınları ile mücadele kapsamında kentteki 112 ormanlık alana girişler 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Ormanlık alanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak kapsamına alındı. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecek, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve alanın temiz bırakılması zorunlu olacak. Orman içi, orman kenarı ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ ve bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla dal ve bitki örtüsü yakılması da yasaklandı. Alınan karara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulanacak. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 29 yaralı getirildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72.783'e, yaralı sayısı ise 172.779'a yükseldi. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'si ile devam edecek. Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve pistinde yapılacak yarış 70 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint yarışının Türkiye saatiyle 19'da, sıralama turlarının Türkiye saatiyle 23'te başlayacağı yarışın startı ise 24 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 23'te verilecek. Sezonun Avustralya'daki ilk yarışını George Russell, Çin, Japonya ve Miami'de düzenlenen yarışları ise Kimi Antonelli ilk sırada tamamlamıştı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 25 derece, Atina sağanak yağışlı 23, Belgrad parça bulutlu 25, Berlin parça bulutlu 28, Helsinki hafif yağmurlu 7, Kiev parça bulutlu 24, Kopenhag hafif yağmurlu 20, Londra parça bulutlu 30, Madrid parça bulutlu 34, Moskova parça bulutlu 24, Paris parça bulutlu 27, Priştine az bulutlu 22, Roma parça bulutlu 27, Saraybosna parça bulutlu 18, Sofya sağanak yağışlı 21, Tiran ve gürültülü sağanak yağışlı 27, Varşova parça bulutlu 21, Viyana parça bulutlu 27 ve Zürih parça bulutlu 27 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 27 derece, Aşgabat parça bulutlu 23, Astana parça bulutlu 20, Bağdat parça bulutlu 36, Bakü parça bulutlu 26, Bişkek parça bulutlu 28, Duşanbe parça bulutlu 23, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kerkük parça bulutlu 30, Kuveyt parça bulutlu 33, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad parça bulutlu 42, Şam parça bulutlu 28, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Taşkent parça bulutlu 27, Tiflis parça bulutlu 22 ve Tokyo parça bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 27 derece, Kahire parça bulutlu 33, Melbourne parça bulutlu 18, Montreal parça bulutlu 25, New York parça bulutlu 32, Sydney parça bulutlu 19 ve Washington parça bulutlu 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, Frankfurt parça bulutlu 29, Gümülcine parça bulutlu 24, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Köln parça bulutlu 27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Köstence parça bulutlu 23, Münih parça bulutlu 26, Podgorica parça bulutlu 29, Selanik sağanak yağışlı 23, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Taraklia parça bulutlu 25, Balkaneş parça bulutlu 25, Zenitsa parça bulutlu 21, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 23 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler, bir Şifa Niyetine programına daha hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Faruk Öztürk hocamız. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yani sizi burada nihayet ağırlayabildiğim için inanın çok gurur duyuyorum. Hem sizinle hem kendimle. Çok dolusunuz.
2: Teşekkür ederim.
1: Sizi buraya misafir etmek benim için hakikaten güzel oldu şimdi.
2: Biz de mutluyuz.
1: Değerli hocamla diyabetik göz konusunda sohbet edeceğiz. Hocamıza soru sormak isteyen, iletişim kurmak isteyen 0533 434 1863 numarasından ulaşabilirler. Mümkünse sorunuz varsa WhatsApp üzerinden yazarsanız, canlı yayında bazen telefon açılamıyor veyahut da size sonradan ulaşmak için numaramızı tekrar veriyorum. 0533 434 1863'ten diyabetik göz sorularımızı alabiliriz. Sevgili hocam, dinleyenlerimiz için kendinizi tanıtır mısınız?
2: Herkese iyi günler diliyorum. Ben 1990 senesinden beri göz hekimliğinin içindeyim. 1993-96 arasında Kayseri Askeri Hastanesi göz kliniğini kurduk. Orada çalıştım. 93-96 seneleri arasından sonra 96-99 seneleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi göz kliniğinin kurulmasında çalıştık. Daha sonra 1999-2007 arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kurduk. Göz kliniğini kurduk. Belli bir seviyeye getirdik. Daha sonra da 2007-2013 arasında da Ankara'daki Ulucanlar Göz Hastanesi'nin başhekimliğini, klinik şefliğini yaptım. Orada modernizasyon yaptık. Yaklaşık 12 senedir de Hacettepe Göz Kliniği'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
1: Evet, biz de bu vesileyle sizlere tanışmış olduk. Hacettepe ailemize tekrar hoş geldiniz. Sevgili hocam, diyabetik gözle ilgili çok soru alıyoruz. Yayın yönetmenimiz Emin Ertürk Karaslan hanımefendi dedi ki, Yemen'cim diyabetik gözde çok soru var, lütfen bir bu bilgilendirme sohbeti yapar mısın? Şimdi diyabetik göz deyince hocam ne anlamalıyız? Acil midir? Ondan sonra belli bir yaş kategorisi var mıdır? Bu hastalar nasıl hissediyor? Ne şikayetleri oluyor? Tanı nasıl konuyor? Böyle geniş yelpazeli bir girişle sizi karşılayayım.
2: Evet, diyabet zaten başlı başına her yaş grubunda ortaya çıkabilen, juvenil dediğimiz, genç tipte dediğimiz ve ileriki yaşta ortaya çıkabilen bir damar hastalığı, vasküler hastalık. Beyinden ayağa kadar tüm sistemi tutabildiği gibi en çok da gözü tutabilmekte ve gözde de diyabet regüle olduğu halde 10 sene geçtikten sonra gözde de komplikasyonlara sebep olabilmekte. Bu komplikasyonların çeşidi o kadar fazla ki kimini hasta fark edebiliyor, kimini fark etmiyor. Bazen iki gözle bakarken bir gözde bir problem olduğunu anlamayabiliyor. O yüzden diyabet hastası olanların hiçbir sıkıntısı olmasa, şikayeti olmasa da periyodik, en geç senelik kontrollere gerekir. Hastada gözünde bir takım problemler ortaya çıkınca da onu hekim kendisi belirler ama yine de 3 ayda bir kontrolleri gerekir. Diyabetin gözdeki komplikasyonları, gözün içindeki konuları var, dışındaki konular var. Dışındaki konular içinde en basiti desek de yeri vardır. Mesela bir hastanın seneler sonra gözünde kayma ortaya çıkıyor. Altta diyabet çıkabiliyor. Dolayısıyla hasta diyabetten de haberi yok. Bu vesileyle gözündeki bir kayma sebebiyle diyabet teşhisi de konmuş oluyor. Böyle hastalarımızda çok sayıda var. Gözün içinde de önden arkaya doğru bakarsak diyabet hastalarında katarak daha erken ortaya çıkıyor. Onun dışında diyabet mikrovasküler kaçak yapıyor. Yani küçük gözün ince kılcal damarlarından damar duvarını zayıflatarak içeriden dışarıya sıvı ya da kan hücrelerinin kaçmasına, dolayısıyla ödem ya da kanamalara sebep oluyor. Bunlar da işin boyutuna göre tıbbi ya da cerrahi tedaviler gerekiyor. Bunların arasında mesela bizim her ay enjeksiyon yaptığımız, iğne yaptığımız, sarı nokta ödemi sebebiyle takip ettiğimiz diyabet hastaları var. Ayrıca bu yine diyabet hastalarında daha ileri olmasın, daha ilerlemesin, daha ileri komplikasyonları önlemek için gözün arka tabakasına, ağ tabakasına lazer uygulamalarımız var. Bunlar ciddi, önemli ve ihmal edilmemesi gereken konular. Tabii bunlarla da düzenine girmeyen diyabetik göz hastalıkları oluyor. Gözde kanamalar olabiliyor. Gözün arkasında çekmeler, yırtıklar, traksiyonlar dediğimiz konular olabiliyor. Ve bunlar özellikle gençlerde çok hızlı ilerliyor. Bir hastayı görüyoruz, 3 ay sonra tanımıyoruz. Biz de tanıyamıyoruz çünkü diyabet çok agresif bir hastalık. Dolayısıyla bunların da cerrahi tedavileri gerekebiliyor ki bunların cerrahileri gözün en ağır cerrahilerinden oluyor. Dolayısıyla diyabetik hastalar, özellikle genç diyabetler kontrol altında olması lazım. Bu konuda hastalara düşen en önemli konu, birincisi diyabetin regülasyonu. Gerekirse ne şekilde olursa olsun endokrin kliniklerindeki verilen tavsiyelere uymak gerekir. İlaç tedavisi olabilir, egzersiz olabilir. Onun dışında hiç sıkıntısı olmasa da mesela benim diyabetik retinopatisi olan, traksiyonu yırtıklar olan tır şoförü hastam var. Genç hasta, bir gözüyle tır kullanan yani ve sonuna kadar fark etmemiş. Bunu ameliyat ettik, işine geri döner hale geldi. Dolayısıyla komplikasyonlar çok ciddi olması sebebiyle ben hastalara da şunu diyorum, diyabet saldırgan bir hastalık, agresif bir hastalık, acımasız bir hastalık. Dolayısıyla biz de saldırgan olmamız lazım.

0: ebeveynlerinde, geçmişlerinde genetik hikayesi varsa, yatkınlık varsa öncelikle diyabetin teşhisi yönünden, tanısı yönünden endokrin kliniklerine ya da aile hekimlerine uğramalarında fayda var. Onun dışında sessiz safhaları var diyabetin. Başlangıç diyabetik safhaları var. Diyabetik retinopati safhaları var. Pre-proliferatif dediğimiz safhalar var. Bu safhalarda ancak göz hekimleri bunları anlayabilir. Dolayısıyla eğer teşhis konmamış bir diyabeti varsa ama yatkınlığı varsa endokrinde önce ben diyabet miyim değil miyim bunun takibi gerekir. Adı konduktan sonra da 6 ayda senede bir göz hekimine gitmesi lazım. Çünkü görme noktası etkilenene kadar, sarı nokta etkilenene kadar hasta kendinde gözünün arkasında gözünde olan değişiklikleri hissetmeyebilir. Dolayısıyla da bunu ancak hekim muayenesiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla da yani kendini teslim etmesi lazım. Kendini hekime muayene ettirmesi lazım. Yani çünkü aslında bu konuda uluslararası platformda özellikle İngiltere'de diyabetik screening tarama programları var. Yani toplum taranıyor. Binlerce insan, yüz binlerce insan. Çünkü şöyle bir cümle var. Yani bir kuruşluk koruma 1.000 liralık tedaviden iyidir diye.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla tarama programları her konuda olsun, ister diyabette olsun, ister göz tansiyonunda olsun, gözle ilgili konuşuyorum. Bunlar önemli. Bunlarla ilgili hem klinik laboratuvar taramaları hem de göz taramaları yapılıyor. Bunlar için özel aletler var. Göz bebeğini bile genişletmeden oturup gözün arkasının filmini çekip acaba bir değişiklik var mı gibi ve bunların da uzaktan telemedicine, teletıpla başka merkezlerde değerlendirilip işte yine yapay zeka ortamda bu kişide diyabet var mıdır, yatkınlığı var mıdır gibi. Çünkü bunların önceden belirlenmesi yani çok zor. Belki de hani çok maliyetli tedavilerin önüne geçilmiş olması açısından önemli.
1: Evet, koruyucu hekimlik her zaman hakikaten aynen hayat kurtarıyor. Evet. Sevgili hocam, size gelen hasta işte sıkıntılarını söyledi. Siz hasta size ulaşabildikten sonra diyeyim, neler istiyorsunuz? Neler, hangi işlemlerden geçiyor? Hasta hani bu konuda da bilgisi olsun. İşte hani ben biliyorum orada göz bebekleri büyüyor, başka bir sürü işlem yapıyorsunuz. O geldiğinde hasta hastanede veya sizin yanınızda hangi tetkiklerle karşılaşıyor? Neler isteniyor? Ön hazırlık, sonrası ki aşamaları nasıl oluyor?
0: Diyabetik hastada normal hastadan biraz daha farklı olarak normal bir hastanın gözlük ihtiyacı varsa gözlüksüz görmez, gözlükte görür. Ama diyabetik hastada gün içinde diyabetin ya da kan şekerinin oynamasıyla görmesi değişir. Yani aslında sanki bir yalancı gözlük ihtiyacı varmış gibi. Kan şekeri yükselince daha iyi görebilir, düşünce daha az görebilir. Yani bu tür önce hastayı iyi dinlemek lazım. Hastanın şikayetlerinin değişken olması, diyabetle ilgili bir şüphe uyandırması lazım. Onun dışında rutin hastalarda bazen çok yapılmayan göz bebeğini genişletip muayenede diyabet açısından bakıldığında çok daha önemli hale gelir. Çünkü mesela dün de benim Sivas'tan gelen bir hastam vardı. Gönderilmiş yani, bir de anlaşılmamış konusu, bir de başka merkeze gidin diye. Ben göz bebeğini genişletip baktığımda gözün arkasında çökmüş, perifer dediğimiz kenar bölgesinde oturmuş kanamaları olduğunu gördüm. Tamamen diyabete bağlı. Hastanın da şikayeti bu. Kanama gözün içinde dağıldıkça görmesi bulanıyor. Hasta sabah uyandığında kanama dibe çökmüş olduğu için görmesi daha iyi. Akşam bulanıyor, sabah daha iyi. Biz bu hastayı mesela ameliyata hazırlıyoruz. Çünkü kanamış. Dolayısıyla iyi bir detaylı göz ve gözün arkasının perifer dediğimiz kenar köşe kısımlarının muayenesi gerekir. Ayrıca da kanamanın sebebi damardaki bir kaçak mıdır, damardaki bir yırtık mıdır, ağ tabakasındaki yırtık mıdır? Bunlara da bakmak lazım. Onun dışında göz sarı noktası arkası için OCT dediğimiz optik koherans tomografi ile göz arkasının tomografisini çekiyoruz. Burada da gözün sarı noktasında tabakaların yerleşiminde bir değişiklik var mı, düzensizlik var mı, iltihabi hücreler var mı, reaksiyon var mı, ödem var mı ya da kronik değişiklikler var mı, incelme var mı gibi, yani diyabete has ya da diğer hastalıklarda ayırt edici bazı özelliklere bakmak lazım. Çünkü bunlarda da bir tetkik her hastalık için aynı değil. Diyabetteki OKT, OCT bulgularıyla

0: sarı noktadaki bulgular farklı. O yüzden onun da ayrıca bir bilgi beceri dahilinde değerlendirilmesi gerekiyor. Sonrasında diyabet hastalarında yine ayrıca göz tansiyonudur, kataraktır. Onlara da ayrı ayrı bakmak lazım.
1: Peki o zaman hemen şunu sorayım. Eşlik eden hastalıklar da oluyor demek ki. Bunlar neler olabilir?
0: Sık eşlik eden konulardan bazıları kataraktır. Ama tabii ki ana problem genelde arka segment, gözün arka tarafında olan konulardır. Bazen diyabete bağlı damar tıkanıklıkları olabilir. İskemi bölgeleri, yeni damar büyümeleri olabilir. Bunlar da zaman içinde göz tansiyonuna yol açabilir. Dolayısıyla hani diyabet gözün arkasının damar sisteminde sarmaşık gibi oradaki damar sisteminin anormal hale gelmesiyle ortaya çıkan ve her tabakayı etkileyebilecek tehlikeli bir tablo. O yüzden hani konuya da belki diyabetle başlamak işin ciddiyetini vurgulamak açısından isabetli oldu. O sebeple de ayrıca teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çünkü diyabetik gözle ilgili biz çok zaten istek alıyorduk. Yani bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılsın diye. Dediğim gibi yayın yönetmenimiz Emine Hanım da dönem dönem bu konuyla ilgili program isteği oluyordu bizim. Çünkü körlüğe kadar giden bir süreci var şekerin. Hemen onu da sorayım. Yani diyabetik retinada körlüğe nasıl gidiliyor? Veya işte kişi kendisinde hangi değişiklikleri fark edecek ki bunu ciddiye alacak? İnsan fark edemeyebiliyor çünkü son
0: evet,
1: ana gelene
0: iki
1: kadar.
0: İki gözle baktığı için bir gözün az gördüğünü hissetmesi zor. O yüzden kendi kendini de biraz test edecek. Bunun dışında da diyabette belki de hani konu genişlemiş oldu. Diyabette gözün arkasında ayrıca gözün siniri var. Gözü beyne bağlayan sinirimiz, evet. Optik sinir. Bunun da etrafında yine ince damarlarımız var. Optik sinirin beslenmesini sağlayan hem koroid damarlar hem uzun posterior siliyer arterler vesaire, kısa posterior siliyer arterler dediğimiz. Diyabette damarsal problem gözün sinirinin etrafındaki damarlarda da devam ettiği için bunların beslenmesini de bozuyor. Yani diyabetik göz siniri iltihapları da ortaya çıkıyor. Diyabetik papillopati diyoruz. Dolayısıyla hastanın gözün arkası iyi gözüküyor iken gözü beyne bağlayan ana kablo diyebileceğimiz gözün sinirinde de zaman içinde hasar ortaya çıktığı için, çıkabildiği için yani göz normal gözükürken görmesi azalıyor. İşte o bahsettiğiniz kalıcı körlüğün bir sebebi de gözün sinirinin hasar görmesi. Bu da tamamen kalp krizi gibi gözün sinirini besleyen damarların tıkanması, çalışmaması sonrasında göz siniri iletiyi götüremiyor. Beyine götüremiyor ve dolayısıyla kalıcı körlük oluyor. Neden kalıcı körlük oluyor? Çünkü göz beynin bir uzantısı. Gözün siniri gözü beyne bağlayan bir ana hat kablo. Buradaki hasar beyin hasarı gibi. Nasıl beyin hasarı geri dönmüyor? Gözün sinirindeki hasar da gözün sarın ağ tabakasındaki hücrelerin hasarı da geri dönmüyor. Bu konuda tam ölmemiş, tam hasar görmemiş hücreleri canlandırmak için bir takım ilaç tedavileri, çalışmaları var. Biz de veriyoruz hastalara.
1: Tabii zamanında hasta gelirse size.
0: Evet,
1: yani.
0: Aynen çok doğru dediğiniz gibi zamanında hasta gelir ve bunu da fark edilirse gözün, çünkü gözün sinirinin muayenesi de önemli. Gözün sinirinin canlılığını anlamak, muayeneyle anlamak, bir takım özel testler var onlarla anlamak önemli. Gözün sinirindeki gidişatı hissedince de ayrıca ona yönelik de tedaviler vermek gerekir. İşte bazen şeker hastaları, kendi yakınlarımdan da var, genç hastalar, genç bayanlar bir anda görmesi gidiyor. Bu da tamamen gözün beyne bağlayan sistemdeki çökmeyle ilgili.
1: Evet, kişi fark edene kadar da artık beyne giden sinire yapacak bir şey işlem kalmıyor. Kalmadığı için evet. İş geçmiş olsun. Geçmiş başka oluyor. Bir şey
0: evet.
1: Denmiyor.
0: Onun cerrahi tedavisi de yok, başka bir tedavisi de yok.
1: Tabii siniri yeniden yapma
0: yok,
1: teknolojimiz
0: yok
1: zaten.
0: Yok, öyle bir imkan
1: peki
0: yok.
1: Bu işte gözün önünde böyle ışıklar uçuşması veya işte ışıklar açılıyor kapanıyor gibi olması falan böyle bir takım şikayetler evet. Var. Bunları her hisseden mi size gelmeli ya da işte ne bileyim ağrısı olan veyahut da işte bir noktaya bakıp da seçemeyen, hangi kişi kendini denetlerse şöyle hangi sıkıntıları olanlar daha çok size direkt gelmeli?
0: Yani aslında güzel, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Uçuşmalar Bizde de oluyor. Uçuşmaların normal yaşlanmaya bağlı gözün içindeki sıvının hareketi artıyor ve göz önünde uçuşmalar tarzında hissedilebiliyor. Ama diyabet hastasında uçuşma var dendiği zaman gözün içinde mikro kanamaları hesaba katmak lazım. Küçük sızıntılar.
1: Ne kadar tehlikeli.
0: Tabii,
1: evet.
0: Küçük, aslında hasta derdini söylüyor. Hastanın yakınlarının ve hekimin bu konuda uyanık olması gerekiyor. Yani gözümün önünde uçuşmalar arttı dediği zaman gözün içinde küçük kanamalar olduğu anlamına da gelebilir. O yüzden yani her bir şikayeti değerlendirmek lazım. Bir de hasta sorumluluğu hekime yüklemiş olacak. Hekim de bu sorumluluğu almış olacak. Yani aslında burada müracaat en güzeli. Bahsettiğiniz o uçuşmalar normal gözün yaşlanmasıyla ilgili olabilirken şekere bağlı kanamanın ya da göz arkasındaki yırtıkların bir habercisi de olabilir. O yüzden onu dikkate almak lazım.
1: Evet, değerli dinleyenlerimiz, ne yapıyoruz? Gözümüzün önünde bir uçuşma falan olursa basit almıyoruz. Hemen gidip bir göz hekimine OCT veya işte göz ultrasonu veya işte göz anjiyosuyla hemen bir kontrolden geçiyoruz. Çünkü gözümüz bir kere kaybedersek geri kurtaramayacağımız bir organ.
0: Erken teşhis hayat kurtarır gibi.
1: Hocam çok güzel bir slogan. Ben onu çok seviyorum hakikaten. Yani. Hem erken hakikaten teşhis hem çok büyük paralar harcamanıza engel oluyor. Hem de büyük travmatik şeyler yaşamanıza engel oluyor. Çok birbiriyle böyle tetikleyen şeyler.
0: Yine genç bir bayan geçen hafta Çorum'dan geldi. Gözünün önünde uçuşmalar varmış.
1: Evet.
0: Orada birkaç doktora gitmiş. Uçuşmalar geçer falan. Sonra görmesi azalmaya başlamış. Ben bir gözünden de ameliyat etmiştim yırtıktan. Geldi hasta bize, gözün arkasından yırtık olmuş. Acilen ameliyatı aldık. Yani o yüzden hiçbir şey geçer, bu da geçer diye düşünmemek lazım.
1: Çok doğru
0: söylüyorsun. Yani üstünde durmak, yani hekime konuyu aktarmak lazım.
1: Hocam peki bu hakikaten çok büyük bir işlem, çok büyük bir tedavi süreci. Diyelim kontrol altına alınabildi, cerrahi yapılabildi. Cerrahi ne kadar sürüyor bir kere? Hani herkes bilmez bu konuyu. Ben gitsem işte tedaviye başlasam bu ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyattan sonra iyileşme süresi ne kadar sürüyor? Bunlar hep merak edilir.
0: Benim perşembe günü ameliyat edeceğim bir şeker hastasından bahsetmiştim. Gözünde kanama olmuş. Ya da bir sürü diyaliz hastası var, hastamız var, böbrek nakilli hastamız var. Aynı zamanda şekeri olan. Bu göz arkasındaki kanamalar, yırtıklar, çekintiler vesaire için ameliyat ettiğimiz hastada tekrar kanama olmaz diye bir konu yok. Çünkü gözün damar sistemi devam ettiği için siz kanamayı temizleseniz de, temizlesek de, kanamaya meyilli yerleri lazerlesek de yeni damarlar, vücut beslenme, o bölgelerin beslenmesi için yeni damarlar üretiyor. Yani aslında vücudun kendi büyük bir otonomik kontrolü
1: var. Onarıyor
0: kendisini. Tabii onarıyor. Evet. Oraya damar üretiyor. O damarlar da zayıf damar olduğu için tekrar kanayabiliyor. Dolayısıyla hani ileride de tekrar kanama ihtimali olabilir ama bu denli olmaz. İlk kanamalar kadar olmaz. Ameliyatlar, göz arkası ameliyatları gözün büyük ameliyatlarından. Yani bu ameliyata şimdi işi böyle daha ticari hale getirip işte 5 dakika vesaire gibi, hani bazı ameliyatları hızlandırılmış da lazer yapılıyor, 3 dakikada bitiyor falan. Böyle her biri ciddi olduğu için yani bu işte aceleyle yapılacak bir konu yok. Normal bir yerden bir yere giderken bunun süresi yarım saatse o yarım saat hakkını vermek lazım. 15 dakikada gideceğim derseniz olmaz. Dolayısıyla da bu ameliyatlar süresi rahat, 2 saate yakın bir süresi rahat olabilir. Ayrıca genelde bu ameliyatları yaparken hastanın kataraktı da işin içine giriyor. Kataraktı da bazen alınıyor. Onun dışında kanamayı sadece almıyorsunuz. Normal şeker hastalarında biz poliklinikte yaptığımız lazerler belli alanlara yapılabiliyor. Gözün kenar köşelerine lazer ulaşmıyor. Dolayısıyla ameliyatta biz gözün en uç, en kenar yerlerinde görebildiğimiz için oralar köşe lazer bölgelerine, oralara da lazer yapılıyor. Yaklaşık 3000-4000 atış yapmak gerekiyor. Bunlar da biraz vakit alır tabii.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani aceleye getirip yarım bir iş mi yapmaktansa tam hakkını vererek yapmak gerekir. Bu da biraz vakit alır. Uyutmadan yapılabilir, uyutularak yapılabilir ama hastanın
1: o konfora, kişinin şeyine göre herhalde,
0: açısından bazen uyutmak da iyi olabilir. Çünkü ağrı olmasa dahi 2 saat kişinin sabredip
1: öyle ört kımıldamadan
0: altında,
1: durması
0: ört altında
1: zor.
0: Ameliyat oluyor psikolojisi çok
1: konforlu,
0: hani
1: konforlu
0: mantıklı olmayabilir.
1: Herhalde,
0: hani yaptığımız
1: hocam?
0: Hasta oluyor. Bazen genel durumu uyutulmaya müsait olmayan hastalar oluyor. Onlara yaptığımız oluyor. Ama hani
1: genel ama burada doğru olan ediyoruz. Genel anestezi hocam.
0: Öyle
1: çünkü
0: gözüküyor.
1: Hakikaten
0: tabii, hasta ve hekimin siz, rahatı açısından.
1: Evet. Ameliyata başladığınızda hiç ummadığınız başka bir göz arkasında problemle de karşılaşabilirsiniz. İşlem
0: tabii,
1: uzayabilir.
0: Yırtık olur. Ameliyatta kabarma olabilir.
1: Tabii ameliyatta başlamışken tekrar hastayı uyutmak sorun olabilir, entübe etmek. Onun için başta herkesin konforunu sağlamak doğrusu
0: hastaya
1: gibi.
0: Hastaya göre değişir. Zaten
1: evet.
0: Kimi hastanın hani psikolojik durumu, panik hata vesaire de işin içine evet. girecek olursa hastaya göre tercih etmek lazım. Ama hani sonuçta ameliyat öyle hemen oldu bitti bir ameliyat değildir. Yani hani böyle hallederiz böyle genel şey kafası pek mantıklı değil.
1: Şimdi ben de cerrahi sahada çok
0: tabii
1: tecrübeli bir insan olduğum için şimdi.
0: Ameliyathane sorumlu başhemşiresiydiniz. Dolayısıyla evet. siz işi bilirsiniz. Hatta siz her klinikte kim ne iş yaptığını çok daha
1: tabii,
0: iyi bilirsiniz.
1: Ben genel şeye hakimiyetim evet. yüksektir. Biz bu
0: genelde
1: sizin
0: zaten
1: yaptığınız...
0: hemşirelere sorarlar. Yani sorumlu hemşirelere sorarlar. Birinin bir işi düştüğü zaman ne yapalım diye.
1: Tabii başımızla beraber biz de yardımcı oluruz. Değerli hocam, tabii ki ben ameliyathane tekniker sorumlusuydum. Uzun yıllarda gururla görev yaptım. Şimdi bu diyabetik retina ameliyatları pek olmazdı, çok nadir olurdu. Sağ olun sizler geldikten sonra her gün birkaç tane olmaya başladı ve biz bu vakaları öğrendik. Bu vakaları öğrenmek tabii ki idari personel için, diğer yanınızda çalışan asistanlar için falan büyük servet. Yani bunun ayda yılda bir yapılmasıyla her gün birkaç tane yapılması yurt dışına gidiyordu eskiden bizim hastalarımız. Evet. Ben onun için gurur ve onur duyuyorum sizlerle çalışmaktan. Bu büyük ameliyatları sizlerin ülkemizde insanlarımıza bu şekilde sunmanızdan büyük bir servet bizim için. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Aslında burada bütün işleyişi hasta ve ülke adına düşünmek lazım. Yani hastanın işini görmek, çözmek, geldiğinde çözmek, olduğu yerde çözmek gibi konular önemli.
1: Hani tabii.
0: yerine göre mesela bu ameliyat Van'da da yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapan arkadaş da vardır. Hani örnek veriyorum. Ama hani eğer bir tereddüt varsa, mesela bana geçen yine hani aynı bölgeden bir hasta geldi. Hani belki örnek de uygun olmayabilir. Hani yapılmış ama hastanın gözü sönmüş.
1: Hocam hani tabii bu şeyle hani
0: bu
1: bir işi çok
0: şey
1: yapan kişiyle
0: hani
1: az yapan
0: bölge
1: kişi
0: örneği
1: farklı
0: vermek
1: oluyor.
0: İstemiyorum. Yanlış olmasın
1: evet.
0: ama yani işi,
1: siz onu toparladınız işi, o zaman öyle mi? Onu anlamamız lazım. Yani.
0: Toparlanmayacak derecede olmuş.
1: Oo yazık.
0: Yani
1: hocam oluyor
0: yani
1: tabii.
0: Dolayısıyla
1: tabii.
0: hepimizin başına gelebilir ama bir şeyi bir defa da iyi yapmak. Hani aceleye getirmemek.
1: Evet.
0: Sonra yani hallederiz, yaparız, yapıveririz tabii. falan değil. Evet. Şartlarını evet. olgunlaştırmak
1: evet.
0: lazım.
1: Bu çok büyük ameliyatlarda hocam. Olabildiğince tecrübeli hocalarımıza git. Ve bunlar çok nadir şeyler, hastalıklar, nadir cerrahi işlemler, değerli işlemler. Dediğim gibi biz eskiden bunları senede iki kez bile zor görüyorduk. Şimdi böyle güzel ameliyatlar görmek
0: yani
1: bizim için de çok eğitici
0: sevk,
1: yani. Çok eğitici.
0: Yani biz...
1: Hocam tabii Hacettepe Üniversitesi'nin bir ayrıcalığı var sizlere. Birinin orada olması bizlere gurur ve güven veriyor. Hocam süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Sizden son söylemek istedikleriniz var mı? Bir toparlama rica etsem. Bu çok önemli konu için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yani ben siz program sırasında böyle gözümün önünden bir sürü diyabetik hasta, kendi sınıf arkadaşım, öğrenciyken olan sınıf arkadaşlarım, onların da mesela diyabetleri vardı. Senelerce diyabetle yaşadılar. Başka arkadaşlarımız var. Onların gözleri ya da yetişkin hastalar gözleri gözümüzün önünden geçiyor. Aslında yani diyabet hastaları için ne kadar gayret edilse yeridir. Çünkü çözümü ihmal edilirse çok daha zor olacağı için diyabet hastalarına kendilerini ya da yakınlarının onları ihmal etmemesini tavsiye ediyorum. Hani gözle ilgili konularda tabii ki orada en yakın ulaştığı göz hekimi arkadaşlar vasıtasıyla sürece başlamak lazım. Yani dediğimiz gibi erken teşhis önemli.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Faruk Öztürk hocamızdı. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı'ndan katıldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir daha tekrar davet ediyoruz kendisini. İnşallah misafir ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz. İyi günler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.
0: Ben de çok teşekkür
1: evet.
0: ederim. İyi günler dilerim.
1: Sağ olun hocam.
2: şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin mutlak butlan davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptal edilmesi talebiyle başvurularda bulunulmuştu. CHP'nin genel merkezinde CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısı yapıldı. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre toplantıda gerçekleştirilen grup başkanlığı seçiminde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren görevden CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel 96 milletvekilinden 95'inin oyunu alarak yeniden CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı olarak seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin de Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 16 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'nda damperi açık şekilde seyreden tır üst geçide çarparak yıkılmasına neden oldu. Yolda seyir halinde bulunan iki aracın da karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Ankara Etlikşehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarının toprağa gömenlere de 20.842 lira para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere de hayvan başına 113.333 lira İdari para cezası kesilecek. Yasaklara uymayanlara cezai işlem, İçişleri, Tarım ve Orman'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ilgili birimleri ve belediyeler tarafından uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nin açıklamasına göre deprem, eyaletin Hanaunaupapo bölgesinin 13 kilometre güneyinde yaklaşık 23 kilometre derinlikte kaydedildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş artı 84 kilo finalinde İtalyan rakibine 4-1 yenilerek gümüş madalya elde etti. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ Yolu'nun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli Yolu'nun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyılarıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Konya'nın batısı, Amasya, Tokat, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun, Muğla, Fethiye ve Mersin Yenişehir'de 22 derece. Antalya, Alanya, Finike ve Kaş'ta 21. İzmir, Urla, Kubilay, Sığlı, Işıklı, Şamandıra, Muğla, Bodrum, Aydın, Kuşadası, Mersin, Anamur ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 20. Muğla, Datça, İzmir, Dikili ve Balıkesir, Ayvalık'ta 19 derece. Çanakkale, Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri'nde 18. Tekirdağ, Süleymanpaşa, Çanakkale, İstanbul, Tuzla, İTÜ, Üney Mendirek Feneri, Giresun ve Samsun, Atakum bölgede 17. Rize, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Artvin, Hopa, Bartın, Güney Mendirek Feneri, Van, Tuşba, Liman, Kastamonu, Cide, Kuzey Mendirek Feneri, Sinop ve Kastamonu, İnebolu'da 16 derece. Düzce, Akçakoca ve İstanbul, Silivri, Ana Mendirek Feneri'nde 15. Trabzon, Ortahisar Havalimanı ve Ordu, Altınordu'da 14. Bitlis, Adil, Cevaz Liman'da 13. Ve Bitlis, Tatvan Liman'da 12 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yük gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin mutlak butlan davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptal edilmesi talebiyle başvurularda bulunulmuştu. CHP'nin genel merkezinde CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısı yapıldı. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre toplantıda gerçekleştirilen grup başkanlığı seçiminde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, 96 milletvekilinden 95'inin oyunu alarak yeniden CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı olarak seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin de Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 16 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'nda damperi açık şekilde seyreden tır üst geçide çarparak yıkılmasına neden oldu. Yolda seyir halinde bulunan iki aracın da karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Ankara Etlikşehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 8.687 lira, kurban atıklarının toprağa gömenlere de 20.842 lira para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere de hayvan başına 13.333 lira idari para cezası kesilecek. Yasaklara uymayanlara cezai işlem, İçişleri, Tarım ve Orman'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ilgili birimleri ve belediyeler tarafından uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nin açıklamasına göre deprem, eyaletin Hanaunaupapo bölgesinin 13 kilometre güneyinde yaklaşık 23 kilometre derinlikte kaydedildi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş artı 84 kilo finalinde İtalyan rakibine 4-1 yenilerek gümüş madalya elde etti. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağır yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 12 derece, Atina sağanak yağışlı 17, Belgrad parça bulutlu 15, Berlin hafif sağanak yağışlı 15, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev parça bulutlu 16, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra parça bulutlu 14, Madrid parça bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 15, Paris parça bulutlu 15, Priştine parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 8, Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran parça bulutlu 14, Varşova hafif sağanak yağışlı 13, Viyana parça bulutlu 15 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat parça bulutlu 12, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat parça bulutlu 25, Bakü parça bulutlu 17, Bişkek sağanak yağışlı 13, Duşanbe parça bulutlu 16, Kabil parça bulutlu 10, Kerkük parça bulutlu 20, Kuveyt parça bulutlu 26, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad parça bulutlu 30, Şam parça bulutlu 12, Tahran parça bulutlu 17, Taşkent sağanak yağışlı 17, Tiflis parça bulutlu 14 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 16 derece, Kahire parça bulutlu 18, Melbourne parça bulutlu 10, Montreal parça bulutlu 12, New York parça bulutlu 12, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 16, Kırmbeş parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 13, Komrat parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 15, Münih parça bulutlu 12, Podgorica parça bulutlu 18, Selanik sağanak yağışlı 15, Şumlu parça bulutlu 14, Taraklia parça bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 10, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 10 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Manisa Saruhanlı Tirkeş köyünde 56 kilogram, İzmir Bayındır Çınardibi köyünde 50, Denizli Tavas Kayak Merkezi'nde 49, Mersin Mizitli Çevlik köyünde 45, Konya Karatay Bahri Dağdaş Araştırma'da 40 kilogram, Muğla Menteşe'de 39, Adana Kozan Acar Yayla Orman Sahası'nda 34, Bilecik Bozüyük'te 33, Afyonkarahisar Kızılören'de 31 kilogram, Bursa Keles'te 28, Burdur Bucak Pamucak Orman Sahası'nda 27, Kırşehir Kaman Tepeköy Köyü'nde 26, Tekirdağ Şarköy Ganos Dağı'nda 25 kilogram, Karaman Baş Yayla ve Kayseri Melikgazi Erciyes Kayak Merkezi'nde 24, Elazığ Harput ve Antalya Akseki'de 23, Aydın Kuşadası Güzel Çamlı'da 22, Batman Gercüş Hisar Beldesi ve Eskişehir Mihalıçık Çatacık'ta 20 kilogram, Edirne Keşan Mecidiye Köyü ve Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma'da 19, Çankırı Yapraklı Müsellim Köyü, Iğdır Üniversitesi ve Isparta Sütçüler Beydili Köyü'nde 18 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yük gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök

0: gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusuyla, akşam saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 7, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısıyla İskenderun körfezinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı ne sosyal hesabından Sırbistan'ın güneyindeki Borovac eğitim alanında 11 Mayıs'ta başlayan NATO Sırbistan 2026 tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlığın tatbikattan görüntülere de yer verdiği paylaşımında 66. Mekanize Piyade Tugayımızın katıldığı tatbikatta müttefik unsurlarla birlikte devriye, koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyetine yönelik faaliyetlerin icra edildiği açıklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe irtikap suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin derhal başlatıldığını, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmaların devreye sokulduğunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın gelişmiş teknik imkanları, yeni nesil kriminal analiz sistemleri, daraltılmış baz çalışmaları, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat koordinasyonu sayesinde artık hiçbir suçlunun kaçamayacağını, adaletten kaçamayacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde yalnızca 1 Ocak 22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu tablo suçlular açısından dünyanın hiçbir yerinin güvenli bir sığınak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüm partililere birlik ve sükunet çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda, bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, ilçe başkanlarına, seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım, dedi. İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş İstanbul Kartı sahipleri Kurban Bayramı süresince 27-30 Mayıs tarihleri arasında belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Metro hatlarında ise bayramın ilk günü pazar günü tarifesi uygulanacak. Bayramın diğer günlerinde ise cumartesi günü tarifesiyle hizmet verilecek. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, Amerika Birleşik Devletleri için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak uyarısında bulundu. İran Devlet Televizyonu'na göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes süreci boyunca kendini yenilediğini belirten Kalibaf, ülkesinin ve milletinin Amerika Birleşik Devletleri gibi güvenilmez bir tarafa karşı haklarını savunma konusunda asla taviz vermeyeceğini söyledi. Ve spor, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, Erkekler Kumite 75 kilo finalinde Fransız rakibini 6-0 yenerek altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ Yolu'nun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleriyle Samsun, Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

filan biri tanımadın ve sen gibi.

0: Mama sana değil.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusuyla, akşam saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 7, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısıyla İskenderun Körfezi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı ne sosyal hesabından Sırbistan'ın güneyindeki Borovac eğitim alanında 11 Mayıs'ta başlayan NATO Sırbistan 2026 tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlığın tatbikattan görüntülere de yer verdiği paylaşımında 66. Mekanize Piyade Tugayımızın katıldığı tatbikatta müttefik unsurlarla birlikte devriye, koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyetine yönelik faaliyetlerin icra edildiği açıklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe irtikap suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan 9 soruşturmasının firari şüphelisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin derhal başlatıldığını, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmaların devreye sokulduğunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın gelişmiş teknik imkanları, yeni nesil kriminal analiz sistemleri, daraltılmış baz çalışmaları, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat koordinasyonu sayesinde artık hiçbir suçlunun adaletten kaçamayacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde yalnızca 1 Ocak 22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu tablo suçlular açısından dünyanın hiçbir yerinin güvenli bir sığınak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüm partililere birlik ve sükunet çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda, bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il ilçe başkanlarına, seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım, dedi. İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş İstanbul Kartı sahipleri Kurban Bayramı süresince 27-30 Mayıs tarihleri arasında belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Metro hatlarında ise bayramın ilk günü pazar günü tarifesi uygulanacak. Bayramın diğer günlerinde ise cumartesi günü tarifesiyle hizmet verilecek. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, Amerika Birleşik Devletleri için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak uyarısında bulundu. İran Devlet Televizyonu'na göre İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes süreci boyunca kendini yenilediğini belirten Kalibaf, ülkesinin ve milletinin Amerika Birleşik Devletleri gibi güvenilmez bir tarafa karşı haklarını savunma konusunda asla taviz vermeyeceğini söyledi. Ve spor, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, Erkekler Kumite 75 kilo finalinde Fransız rakibini 6-0 yenerek altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
0: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ Yolu'nun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli Yolu'nun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Konya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman'ın doğusu, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevreleriyle zamanla Mardin'in kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Bitlis ve Muş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Antalya'nın iç ve doğusu, Isparta, Burdur çevreleri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Adana ve Mersin'le Osmaniye'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 23 Mayıs Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa'nın güneyinde ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 24, Bilecik 20, Bursa ve Çanakkale 23, Edirne 25, İstanbul 22, Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 23, Tekirdağ ve Yalova 24 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar ve Uşak 18, Denizli 23, Kütahya 16, Aydın ve İzmir 24, Manisa 23, Muğla 20 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 21, Burdur 19 derece. Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 23, Isparta 20 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyinde ve batısında yerel kuvvetli olacak. Ankara, Eskişehir ve Kırşehir 19, Aksaray ve Kırıkkale 21, Çankırı, Karaman ve Konya 20, Nevşehir 16, Kayseri ve Niğde 18, Sivas 22, Yozgat 17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 24, Bolu ve Zonguldak 18, Düzce 23, Karabük 22, Kastamonu 21 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 24, Artvin 26, Bayburt 15, Gümüşhane 23 derece. Giresun, Samsun ve Sinop 21, Tokat 22, Ordu, Rize, Çorum ve Trabzon 20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneybatısıyla Muş, Bitlis, Şırnak ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Erzurum 15, Ağrı 19, Bitlis ve Ardahan 17 derece. Iğdır 24, Erzincan ve Bingöl 21, Tunceli 22, Elazığ, Hakkari ve Muş 20, Şırnak 23, Van, Malatya ve Kars 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin kuzeyi ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Gaziantep ve Mardin 23, Batman 26, Kilis ve Adıyaman 24, Diyarbakır 21, Şanlıurfa ve Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İneada arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, batısındaysa kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında. Fethiye ile Anamur arasında, gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan
3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar, batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, otoyollar ve karayollarında 9 günlük bayram tatili için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı. Otoyollar ve karayollarında 9 günlük bayram tatili için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da meydana gelen heyelan, sel ve göçük nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığını, Samandağ ilçesinde kaybolduğu değerlendirilen bir vatandaşın arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Düzce'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlenirken operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Arakçı'nın telefon görüşmesinde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri değerlendirdiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin Yunanistan'da serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı. Çin'in Şanşi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. Katil İsrail ordusunun Gazze şeridinin merkezinde çevredeki konut blokları için tahliye uyarısı yaptıktan sonra düzenlediği hava saldırılarında 2 bina hedef alınırken onlarca aile yerinden edildi. Özellikle kadınlarla çocuklar büyük panik yaşadı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.783'e ulaştı. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski iç istihbarat teşkilatı Shin Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi.

0: Bespor 1. Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Mücadelenin 4. hakemliğini ise Oğuzhan Aksu yapacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yerlerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sevgili dostlar merhaba.
1: Merhaba, İki Elin Sesi programına hoş geldiniz. Safalar götürdünüz derken getirdiniz de götürdünüz oldu.
0: Olsun, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz efendim, sen nasılsın?
0: Körler ve sağırlar olarak bir aradayız bugün değil mi?
1: Yok canım, olur mu?
0: Ya?
1: İki Elin Sesi'nde Erdi Çavdar'ı konuk ediyoruz.
0: Çavdar. Erdi Çavdar hoş geldin.
2: Merhabalar,
1: hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
0: Teşekkür İyiyiz. Ederiz. Biz memleket gibiyiz. Sizde ne var ne yok inşallah.
2: Biz de Ankara gibiyiz diyelim.
0: Memleket nerede? Ankara. Ankara, babası Fenerbahçeli.
2: Tabii ki. İsimden belli olduğu gibi.
0: Tabii Erdi. Tabii.
2: Muhtemelen isimden doğum yılımı da tahmin etmişler.
0: O civarda. Şimdi tabii bu konu Emel'e Allah Allah nereden biliyorlar acaba ki falan.
1: Yıl yok. Olarak Erdi'nin çok... Erdi isminin çok konulduğu döneme mi denk geliyor?
0: Ama niye durup dururken Erdi olsun?
1: Ben o konuşumu bilmiyorum. Neden?
2: Şöyle, 87 yılında Fenerbahçe bir transfer yapıyor. İsmi Erdi. Galatasaray'ın elinden alıyorlar.
0: Evet.
2: Böyle kaçırarak alıyorlar futbolcu. Büyük bir sükse yapıyor.
1: Transferi.
0: Rıdvan da çok istiyordu tabii, bu şeyi. Evet.
2: O dönemde babam tam dedesinin ismini koyacakken bir gün önce amcasının oğlu o ismi koyunca babam da ne olsun ne olsun madem gündemde Erdi olsun diye. İsmi öyle Erdi koymuşlar.
1: Yani Rıdvan'ın dönemi mi? Rıdvan'ı bilirim. Şeytan tabii, denirdi tabii, değil tabii, mi ona? Tabii. Evet, bak onu biliyorum.
0: Evet, artık sevmiyoruz gerçi ama neyse. Erdi sen ne zaman başladın bu işlere?
2: Vallahi,
0: 1987'de doğdun.
2: 87 doğumluyuz, evet.
0: Bu başlı başına bu ay sana yeter zaten.
2: Başlaması da şöyle, aslında 4-5 yaşında böyle küçükken meşhur bir bilirsiniz plastik saz vardır.
0: Evet.
2: Önünde çoban deseni olan. Dedemin bana onu almasıyla başlıyor iş. O günlerde çok meşhur Alfa Dimem, Balfa Dimem türküsü. Onu söyleyerek sürekli onu söyletirlermiş bana. Öyle bir hikayeye başlıyor aslında. Ortaokulun sonlarına doğru yavaş yavaş işte artık para biriktirip kendi paramızla.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Aa, ilk bağlamamı almıştım. Bayram aşıkları o zamanlar değerliydi.
0: Vay be.
2: Evet. Onunla ilk bağlamamı aldım. Onunla başladım. Yaklaşık 25 senedir de profesyonel olarak bu işin içerisindeyim. Son olarak da işte Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başladım. Şimdilik oradayız.
0: Ses sanatçısın ama evet. Bağlama da bırakmadı seni.
2: Bağlama bir alışınca biliyorsunuz kucakta olunca bırakası gelmiyor insanın. Ama evet. Sırdaşım, yoldaşım gibi. Uzun zamandır birlikteyiz.
0: Bırakmadı bir zaten. Türkü dinleyelim de devam edelim oradan kaldığımız yerden o
2: olur.
0: Zaman.
2: Güzel bir türküyle programa başlayalım isterseniz.
0: Buyurunuz.
2: Mausa Limanı söyleyeceğiz.

0: Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel duygulu.
1: Kıbrıs'tan başladık konuya. Güneyden.
2: Evet.
0: Yukarılara doğru geleceğiz.
1: Peki önce bir eğitim hayatının yukarılarına doğru gidelim. Nerelerde ne okudun?
2: Müzik olarak Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitim Bölümü mezunuyum. Hı hı. Sonrasında öğretmen olarak atandıktan sonra yüksek lisans Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yine ses eğitim bölümünde yüksek lisans yaptım. Müzik eğitimimiz böyle.
1: Savaş Ekici var mıydı Gaziantep'te?
2: Evet, Savaş Ekici bağlama hocamdı.
1: Öyle mi?
2: Evet. Aa. Ses eğitimindeydim ama bağlama derslerimize Savaş Ekici'ye giriyordu. İyi bir Elazığlı'dır kendisi. Buradan selam olsun.
1: Savaş Elazığlı mıydı ya? Tabii. Yani ben tabii kaç yıldır görmüyorum ki onu. Olmuştur 30 yıl ya.
0: Uzun bir zaman 30 yıl.
1: Evet, tabii.
2: Ya ben bile bayağı uzun zamandır görmüyorum kendisini.
1: Yani bizim şey bu işte bizim Coşkun Gülay ekolünden evet. Olduğu için.
0: Hı, o da.
1: Ondan sonra ne yapıyor şimdi, orada değil ama herhalde İzmit'e.
2: Hala orada.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bir İzmit Kocaeli gibi duydum sanki.
2: Benim bildiğim orada hala. Yani son ben 13 yıl oldu mezun olalı. Bir ara ziyaretlere gitmiştim, oradalardı ama muhtemelen oradadır hala.
1: Yani bir gece gazinoda çalıyoruz. İki sahneye ben gidemeyeceğim gazinoya. Kulaklarını çınlatalım Savaş'ın. Dedim ki bir sahne git ya. Yani dedim sadece oturacaksın zaten. Oraların repertuarını falan Savaş'ın bilmesi söz konusu olmaz zaten de. Giyin kuşan dedim, al sazını git. 12'de de evinde olursun zaten filan. O gün de bir herhalde Ankara'nın şeyi mi bu, sonbaharı millet ürünleri satmış, Haymana civarı falan.
2: Herkes dolmuş.
1: Gazinoya dolmuşlar. Ön sırada bir istek yapıyor filan. Savaşta böyle tabii ön sırayla ne olacak, aranda işte en fazla 2 metre var sahnede. Adam biri ısrarla bir şey istiyormuş, galiba solist de bilmiyor. Zaten ilk sahnede genellikle işte oradaki çalışan hanımefendilerden falan çıkar. Ankara'nın o yıllar. Abi diyor, adam bıçağı çıkardı diyor, dişini karıştırdı. Çok korkmuş. Bir daha da tövbe etmişti herhalde zaten. Şimdi geçen yıl mı sınavlar oldu? Sen en son girenlerden
2: evet,
1: misin?
2: En son girenlerdeniz biz. Yeni başlayanlar.
1: Evet. Nasıl davranıyorlar size?
2: Çok gayet iyi.
1: İyi mi?
2: Evet. Yoruluyoruz. Gayet güzel. İşimizi yapıyoruz aslında.
1: Tabii bir de son 2 yıldır falan koroda sıkı çalışmaya başladı. Çok sık konser olmaya başladı.
2: Evet, çok sık konser doğrusu. Var. Neredeyse haftada yani salonlar zaten her gün dolu.
1: Evet.
2: Bizim de ayda muhtemelen 3-4 konserden fazla oluyor bazıları.
1: Evet, çok fazla yani. Ben yani bir ayda bir iyidir, 2 ayda bir daha iyidir bu tip konserlerde. Yani biraz şey gösterisi galiba bu kuvvet eskilere göre de.
2: Yani salonların dolu olması, bilet sayısı yani istatistiksel olarak bakıldığı bir dönemdeyiz gibi düşünebiliriz bu dönemi.
1: Biraz öyle, neyse.
0: İyi bir şey ama.
2: Şöyle aslında çok da iyi değil. Niye? Çünkü salonlar eski oranına daha boş gibi.
0: Boş mu?
2: Çünkü her gün konser var. Yani vatandaş
1: bir de doyum. Yani sürekli gidip aynı şeyleri ne yersin? Daha az yani, biraz elindeki kıymetleri şey yapmak lazım. Zamanında sunmak lazım. Şimdi sen bu kadroyu haftada bir neredeyse konsere çıkarıyorsun. İyi de yani bunun bir anlamı yok. Bu tip toplulukların dediğim gibi benim nazarımda 2 ayda bir. Bugün zaten sonraki kayıtlarda koro şefleri falan da bizimle beraber olacaklar. Onlarla da konuşacağız da bakalım onlar ne diyecekler. Peki bu şeyde yüklü repertuar bir anlamda daha sık sizin görev almanızı, daha sık sahne almanızı
2: tabii
1: da beraberinde getiriyor. Bu tembel solistler için pek iyi bir şey değildir.
2: Her yerde olduğu gibi yani, çok istemeyen vardır illaki. Ama biz işimizi yapmaktan mutluyuz şükür. Yani bu işi yapmak için oradayız zaten, onun için.
1: Tabii yani bu
2: sahnede olmak da güzel bir şey.
1: Çok güzel bir eğitimini alıp bir de bu tip bir topluluğa girmek fevkalade bir şey. Kaç
0: büyük bir şans, evet.
1: Kaç tane on binlerce genç bu size şimdi nefretle bakıyor biliyor musunuz?
2: Onun da farkındayız. Evet.
1: Niye ben değilim de onlar? Niye ben değilim de onlar filan diye.
2: Ya bu işin ben ciddi manada nasip olduğunu düşünüyorum. çok çok iyi arkadaşlarımız da vardı ama sınav performansları kötüydü, evet, mesela bildiğim arkadaşlarımdan. Bu iş tamamen oradaki
0: heyecanı,
2: heyecan, isteme, arzu etme, nasip. Hepsi bir araya geldiği zaman.
1: Yani tabii işte bir böyle bir kere de tabii bu işi çözmek, üniversite sınavı da aynı şey. Böyle aynı bir şey. Saatte olacak işler değil.
2: Maalesef.
1: Bazı insanların izlenmesi ve sınava da gerek görmeden göreve davet edilmesi, ya, yanlısıyım ben hep zaten. Onun için de iktidar olamıyorum. Bir olsam zaten bunların hepsini düzene sokacağım. Yani. Peki Erdi, bir türkü daha dinleyelim şimdi.
0: Yalan dünya mı diyor?
2: Yalan işte. Dünya değilim ama bir, ufak bir akort yapabiliriz.
0: Tabii tabii.
2: Güzel
1: tabii
2: olur.
1: Ki. Ne dinliyoruz şimdi?
2: Neşet Usta'dan Yalan Dünya diyelim.
1: Emel Kamalı istemiştir bunu kesin. Kırşehir'den oku diye.
2: İstemedi ama
1: öyle bakıyordu.
2: İçimde doğdu galiba.
0: Ama ilk başta dedim, İç Anadolu'ya gidecek miyiz?

0: Teşekkür ederiz.
1: Mesut musunuz Emel Hanım?
0: Çok. Mesut ve bahtiyar oldum.
2: Orta Anadolu'yu seviyoruz.
0: Çok.
1: Oralı da onun için. Sürekli benimle bunu yarıştırmaktan bir yılmadı.
0: Keyifle dinliyorum. Ayrı bir keyif alıyorum. Ne yapabilirim? Değil mi yani?
1: Değil mi? Beğenerek dinliyoruz.
0: Beğenerek dinliyoruz.
2: Beğenerek dinliyoruz.
0: Yeni klibiniz çıktı.
2: Şöyle aslında klip demeyelim de.
0: Ne diyelim?
2: Güzel bir projenin bir çıktısı diyelim. Çünkü devamı gelecek bu işin.
0: Öyle mi? Çok iyi.
2: Evet. Biliyorsunuz bir çocuğum var. Çağan ismi.
0: Evet.
2: Kendisi Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'nda okuyor. İkinci sınıfta şu anda. Perküsyon eğitimi alıyor şu anda müzik anlamında. Onunla beraber güzel bir şeyler yapmak için bir şeyler arayışındaydık aslında. Bir gün neden işte biraz önce anlattığım o plastik sazın hikayesi var ya.
0: Evet.
2: Benim ailemde çok müzisyen yoktu. O plastik sazın hatırına müzikle uğraşmak için bir yola başladım. Dedim Çağan niye böyle bir şey yapmasın? Anne karnında bir deneysel bir çalışma da yaptık zaten onun için. Çocuklar anne karnında müziğe maruz kaldıklarında müzik yeteneklerinin bir tık diğer çocuklara oranla yüksek olduğu. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Biz de bunu deneyimlemek istedik eşimle. Evet, eşim Şahan'a hamileyken bayağı müzik dinlettik.
1: Eşiniz ne iş yapar?
2: Eşim ev hanımı. İyi bir pastacıdır. Ama çok çalışmayı tercih etmiyor bu aralar.
1: Yani şimdi bizi bu Çağan'a bu kötülüğü yaptınız yani.
2: Evet, maalesef. Çünkü Türkiye'deki müzik anlamında
0: zor koşulları biliyor.
2: Koşulları bilince evet. Ama şöyle niyetim şuydu. Zaten ben istesem de uzak tutamayacağım Çağan'ı müzikten. En azından temel eğitimini düzgün şekilde alsın ki ilerleyen zamanda yapmak istemese dahi.
0: Sonuçta o aldı eğitim kendine kalacak.
2: Şöyle sonra da müzik eğitimi almak çok zor. Ben bunun

0: Daha sonra yapmak isterse müziği ilerisi üstüne katlayabileceği şeyler olacak. Yapmak istemezse zaten alan geniş. Onunla güzel bir proje yapalım dedik. Türkülerle Büyüyorum isminde. Marka isimlerini şahsıma ait. Güzel bir proje. Projenin yayınlanması için de bayağı uğraştık ama o birazcık sürüncemede kaldı. Neden olmasın diye her hafta bir...
1: Her hafta.
0: Hemen hemen her hafta bir yöreden bir türkü seslendiriyoruz birlikte.
1: Çok keyifli, güzel ama güzel yani görünüyor.
0: Stüdyomuz da var, bir küçük küçük stüdyomuz da var. Orada bütün kayıtları alıyoruz. Sağ olsun sanatçı dostlarımız da bize destek oluyorlar. Konuk alıyoruz. Elimizin altında şu anda hazırda bir 20'ye yakın videomuz var. Yavaş yavaş artık. Onları paylaşma bölümüne girdik.
1: Ben tek yapıldım. Hani sadece izledim.
0: Çok aslında. Güzel bir şey. Yavaş yavaş. Güzel bir proje. Çocukların türküleriyle büyümesi, geleneklerini bilmesi bence önemli bir şey. Hani daha önce sizinle program yapmıştık. O zaman öğretmendim.
1: Evet.
0: Bunun üzerine çok konuşmuştuk. Yani bir çocuktan, iki çocuktan başlayacak bu. Kendi kültürümüzü birilerine parayla satın aldıramayız.
1: Doğru.
0: Yani çocuk küçüklükten itibaren büyür, bu şekilde büyürse kendi kültürüne daha sahip çıkar. Biz de bu yabancı kültürlerin etkisinde kalmaktan birazcık daha geride kalırız, daha iyi olur diye düşünüyorum ben kendi adıma. Onun için böyle bir proje yaptık. İnşallah devamında gelecek.
1: Yöre yöre mi?
0: Her yöreden türkülerimiz olacak inşallah. Her yöreden. Evet, başlangıçta çocukların da kolaylıkla söyleyeceği türküler olacak. Sonrasında artık tamamen bütün repertuarı açacağız.
1: Bir Bozlak falan gelir mi?
0: İnşallah. Onu umut ediyorum. Kesinlikle.
2: Şimdi 9 yaşında ve her hafta bir türkü mü söylüyor seninle beraber? Benim anladığım o mu?
0: Evet, her hafta bir klip paylaşıyoruz diyelim. Aslında her hafta gidip stüdyoda kayıtlar yapıyoruz. Bazen aksadığı da oluyor. Çalışıyoruz evde önce. Sonra birlikte bunun kaydına giriyoruz. Hem kayıt işine de alışmış oldu.
1: Klipteki anne değil mi, eşiniz?
0: Evet, eşim.
1: Ailece, evet.
0: Evet, bu sefer ailecek oldu. Anneyi ikna ettik biraz. Aslında çekiniyordu söylemekten ama sesim kötü diye düşünerek. Dedik ya olur, hep beraber bir anımız olsun. Güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Güzel bir anı.
0: Evet, takip etmek isteyen dinleyicilerimiz için de Türkülerle Büyüyorum. Evet. Instagram sayfasında ve YouTube sayfasındayız.
1: Türkü dinleyelim mi?
2: Dinleyelim, hadi bakalım.
1: Bu sefer Bergüzar diyor. Evet. Ferdi Çağlar.
0: Bergüzar diyeceğiz. Son zamanların
1: popüler şarkı, türküsü. Türküsü.
0: Türkü.
1: Türkü mü diyelim, ne diyelim?
0: Türkü diyelim. Eseri diyelim. Buradan Fatih Demirel'e de. Sevgiler, selamlar, selam, saygılar olsun.

0: teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.
0: Hangi yüreği söylemeyi daha çok seviyorsun?
1: Kendi yüreğim. Orta Anadolu. Biraz Orta Anadolu şeyi yapmış olduk aslında bugün ama seviyoruz. Kendi yöremiz, kulağımıza doğduğumuzda o gelmiş. O duyulmuş. Hı hı. Alıp götürüyor bizi. Evet. Elazığlı, Elazığ türküleri nasıl etkiliyorsa.
0: Bir Sivaslı'yı.
1: Sivas türküleri.
2: Tabii ya mutlaka kan çeker tabii de. Peki bu yeni bir besteydi okuduğumuz. Evet. Bu tip çalışmaları yapıyor Merdi Çavdar.
1: Merdi Çavdar'ın gizli kapaklı kendi besteleri var. Okumayı da çok tercih etmiyor. Bir tanesini sizin için okumuştum daha önce.
0: Evet.
1: Programda.
2: Niye tercih etmiyor?
1: Yazıyorum ama hazır hissetmiyorum diyelim.
2: Orada okurken hazır mı hissetmiştin orada?
1: O gün böyle bir eşime yazdığım bir kısacık bir 5 dakikalık bir hikayeyle oluşan bir türkü vardı. Ondan bahsetmiştik. Eşim de biraz zorlayınca okumuş olduk orada.
2: Ha, o da mı vardı orada?
1: Yok da o biraz canlıydı herhalde.
0: Tabii
1: yani
0: canlıydı.
1: Biz orada biraz mesajlarla hadi evet, oku evet. Hadi oku diye baskı gelince okumak zorunda kaldık. Şöyle evet, aslında güzel. Besteleri yapıyorum, atıyorum kenara. Bir 2-3 yıl sonra aklıma geliyorsa. Hı-hı. Yani bende bir izi bıraktıysa demek ki bundan bir şey olabilir düşüncesiyle.
0: Olgunlaşma zamanı vardır belki.
1: O da olabilir.
2: Tabii canım yani bir süre bırakmakta fayda var. Zaten yani bir süre o 6 ay olur, 1 yıl olur, 1 gün olur bilemem. Bakıyorsun ki bazı şeyleri hemen değiştirme ihtiyacı duyuyorsun. Tabii. Bir daha değiştiriyorsun. Tam olmadıysa yine bırakıyorsun.
0: Senin
2: sonuçta.
0: Vardı değil mi öyle bir tane yıllar sonra değiştirdiğin?
2: Tabii.
0: Mi?
2: Yani bu gayet normal bir şey.
0: Evet, evet.
2: Zaten gelişme olması iyi bir şey. Hı hı. O teknik olarak mükemmellikten falan bahsetmiyorum. Senin kafana takılan şurayı daha iyi olabilirmiş gibi bir şey düşünüyorsun. Yapıyorsun odur yani. Zaten bestekar da kendi karar verecek. Yoksa birilerine dinletip ya o zaman neler çıkıyor neler yani.
1: Tabii şöyle aslında müziğin karşıya hissettirdikleri çok önemli olduğu için. Birilerine bir şey hissettirmesi lazım. Çünkü müzik his dünyasının içinde var olan bir şey benim için. Duygu dünyasının içinde olan bir şey. O duyguyu karşıya hissettirebiliyorsa o beste ya da o eser güzeldir benim için. İşte onu hissettirip hissettirmeyeceği konusunda biraz tedirginlik yaşadığım için gizli kapaklı öyle bir köşede duruyorlar.
2: Yani o biraz korkuya doğru gidiyor. Çok da abartma onu. Yani biraz da atıp şeye atacaksın. Piyasaya atacaksın.
1: Tabii piyasaya atmak lazım.
2: Hazır kayıt yapıyorsun falan. At gitsin. Ne derler hani giderse senindir, dönerse senindir. Yoksa
1: giderse
2: da
1: de halkın olsun.
2: Evet,
1: halkın
2: sonra olsun. Bir de hani o piyasaya arz ettin insanlara sonra bir daha değiştiremeyeceğin anlamına da gelmiyor. Yani yine de değiştirirsin. Ne olacak yani? Çekinme
0: bence bu yetinin olması bile çok önemli bir şey. Evet. Zamanı gelince çıkar ya da çıkmaz.
1: Eminim ya ben onu düşünüyorum. Zamanı geldiğinde mutlaka bir şey olacaktır. Şimdilik duruyor bakalım.
0: Üretememekten
2: zaman da gidiyor.
1: Doğru.
2: Gerçi ben gencim diyor karşımda o bakımdan yani. Ben
1: çok da genç sayılmam yani.
2: Duhan Erdoğan canım. Benim oğlum 84 doğumlu. Ya gördün mü?
0: Bize göre genç.
1: Evet öyle gençmiş. Kabul ediyorum.
2: Kabul ediyorsun. Olaysız dağılalım. Hadi bakalım o zaman sen gülersen gül açılır.
1: Yaz olur. Hadi Orta Anadolu türküsü. Bir Orta Anadolu da.
0: Ne güzel.

0: üstünüze sağlık.
1: Tamam mı?
0: Tamam tabii. Tamam değil ama tamam, ne yapalım artık.
1: Başka bir şey istiyor musun? Hani daburkanı getirecektin, sen böyle eşlik edecektin.
0: Ama bu konukların yanında da çalamam ki, nasıl çalayım?
1: Konukların yanında çalamazsan ne zaman çalacaksın?
2: Evet.
0: Yani hani tam profesyonel değilim yani. O yüzden cesaret
2: ya,
0: edemiyorum.
2: Müzik amatör ruhu olması lazım.
1: Ya yapamazsan da bir daha eline lazım. Vermeyiz yani. Ne olacak da çalamıyorsun.
0: Ama bıraktır. Ben motivesi düşen bir insanım. Hemen böyle düşüyorum. O yüzden bir daha darbuka elime almam. O yüzden ne bileyim yani.
1: O zaman sen bu kayıtlarla evde çal.
0: Bu kayıtlarla evde çal. Evde evet müzik açıyorum. Çalıyorum böyle. Eşlik ediyorum. İki dörtlüklerde sıkıntı yok da.
2: Tamam o zaman.
0: Diğerlerde sıkıntı var.
1: Zaten Orta Anadolu olduğuna göre o kadar yani.
2: Tabii. Biz de hareket tutuyoruz. Hepsi iki dört sıkıntı yok.
1: Evet, son üç dakikamız var. Türkiye yetişmeyeceğine göre biz Erden'in gelecekte ne yapacaklarını bir alalım.
2: Şahlar gelecekte ne yapacak?
1: Evet. Yani bu oğlan diyelim ki büyüdü. Diyor ki ben müzikle falan uğraşmayacağım kardeşim. Jekyll'in başımdan dedi. Ne yapacaksın?
2: Canı sağ olsun. Şöyle Erdi Çağdar ileride ne yapacak? Kendi adıma, önce kendi adıma söyleyeyim. Çalıp söylemeye devam edeceğim elimden geldiğince. Öyle bir iddiam falan da yok. Kendim çalıp kendim söylerken zevk alıyorsam, kendimi iyi hissettiriyorsa benim için müzik, böyle bir şey. Devam edeceğim yani. Ben çalıp söylemeye devam edeceğim ömrüm boyunca.
1: Yani hiç kimsenin düşünmediği bir projen yok mu senin aklına gelen?
2: Proje çok aslında. Yani o kadar çok proje var ki benim kafam içerisinde.
1: Onlardan merak ediyoruz. Onları konuşmak istiyoruz.
2: Temelleri sağlam olmayınca diyelim. Hani çok ortaya atmaktan hoşlanmıyorum. Ama Türkülerle bir Yorum projesinde inşallah çocuklarımıza türküleri sevdirebiliriz.
1: Bu konuda bizim Sümer gayet iyi çalışmalar yapıyor Ezgi. Bu da evet. Hani türkü sazlarıyla işte kaval...
2: Evet.
1: Projesi var. İzliyorsundur mesela. Onunla da bir araya gelip konuşursanız herhalde daha güzel sonuçlar çıkacaktır yani.
2: Mutluluk duyacağım işler bunlar. Ama işte onun için fırsat yaratabilmek önemli. Bu projeyle bu konuda insanlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi çok güzel gidiyoruz. Azımsanmayacak derecede geri dönütler alıyoruz bu konuda. İlerleyen zamanda yani bunun ilk meyvesinde şey de yani duyurmuş olalım, 23 Nisan'da CSO'da konserde türkülerle Büyüyorum olarak Baba Oğul sahneyi alacağız. İlk öyle başlıyoruz. Artık da devamında da televizyon programı bile olabilir. Yurt dışı planlarımız var inşallah. Çocuklarımıza kendi kültürleriyle ilgili güzel hikayeler bırakabilirsek çok mutlu oluruz. Biz böyle düşünüyoruz.
1: İnşallah umarım.
2: Bunu da ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Başarılı olursun. O günlerde de konuşuruz yaptıktan sonra tekrar. Öyle çok teşekkür ederiz Aydın Çavdar.
2: Sizinle birlikte burada olmak mutluluk vericiydi. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sazına, sesine, yüreğine sağlık. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın sevgili dostlar.
3: Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'yla İki Elin Sesi sona erdi.

saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece. Giresun 16-20, Gümüşhane 8-21, Ordu 16-19, Rize 15-20 derece. Samsun 16-20, Sinop 14-23, Tokat 11-20 ve Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Elazığ hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 4-15, Bingöl 10-20, Bitlis 8-14 derece. Elazığ 11-19, Erzincan 9-21, Erzurum 6-13, Hakkari 10-15, Iğdır 12-22, Kars 6-16, Malatya 10-19 derece. Muş 9-19, Tunceli 9-21, Şırnak 14-18 ve Van 9-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-24, Batman 12-24, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-22 derece. Kilis 14-23, Mardin 14-21, Şanlıurfa 14-24 ve Siirt 15-21 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında kuzeyden 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında günün ilk saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde ise güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Arakçı'nın telefon görüşmesinde İranlı Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri değerlendirdiği kaydedildi. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları reddetti. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski iç istihbarat teşkilatı Şinbet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi. Ve spor. Birinci Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erok Spor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. tekrar ediyoruz. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Kan grupları insanlarda neden farklılık gösterir? Kalp, gün içinde çalışma prensibi olarak en çok dikkat edilmesi gereken organların başında gelir. Aslında yapısal olarak hiç durmadan çalışan bu organın bilimsel anlamda pratiğe dökülmesi de imkansızdır. Kalp, yapısı itibarıyla vücut içindeki çözülemeyen organlardan sadece biridir. Günlük çalışma temposu çok yoğun olan bu sistemin eksiksiz ve düzenli bir şekilde yol alması da yine vücudumuzun inanılmaz özelliklerinden biridir. Bu çalışma sistemi içinde kalp her saniye 6 litre civarındaki kanın yerini değiştirir ve bu kanların temizlenmesi için gerekli organlara taşınmasını sağlar. Yapısal olarak imkansızı başaran kalbin taşımasında kullandığı sistemlerin ise her biri bir bilim olarak kaynaklarda yerini alır. Taşınması bu kadar komplike olan kanın içeriği de yine bir o kadar ilginçtir. Dünya üzerinde yaşayan insanların birbiriyle aynı kanı taşımıyor olmaları da yine bu durumun en açık göstergelerindendir. Kan içinde bulunan proteinlerin belirlediği bu sistemde A, B, AB, 0 ve RH faktörü de devreye girer. Kan içinde bulunan antijenlerin var olup olmaması üzerine adlandırılan ve sınıflandırılan kanın yapısal olarak çözümlenmesi için küçük deney düzenekleri de yeterli olur. Protein yapısal olarak kişiye özgü dizilimle ortaya çıktığından kanın da farklı gruplarda olması bir o kadar doğaldır. Bu durum aslında vücudun genel yapısının bir sonucudur. Bilimsel bir olay olarak basitize edilmiş ve insanların birbiriyle kan alışverişini yapması daha kolay bir hale gelmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Çizgi film nasıl yapılır? Çocukların zevkle izlediği çizgi filmler aslında çok büyük uğraşlar sonucu ortaya konulan bir iştir. Öyle ki çok sayıda ayrı ayrı yapılmış resmin filme alındıktan sonra ekranda birbiri ardına gösterilmesiyle gerçekleştirilir. Tabii bu iş çok sabır ve özen gerektirir. Eski zamanlarda çizgi film yapımında kara kalemle çizilmiş resimler kullanılırdı. Fakat 1980'li yıllardan sonra bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla işler biraz daha kolaylaşmış ve 3 boyutlu karakterlere daha da hareketlilik verilmiştir. Yine de kara kalemle çizilen resimler önemini yitirmemiştir. Hala bu şekilde çizilen resimler bilgisayara taratılarak hareketlilik kazandırılmakta ve seslendirilmektedir. Bir çizgi filmin yapımında bir saniye için yaklaşık 25 adet resim kullanılmaktadır. Bu da işin ne kadar zaman gerektirdiğini ve zorluğunu gösterir. Bir çizgi sinemanın yapımı neredeyse 1 ya da 1,5 yıl alabilmektedir. Sinemasına göre maliyet artmakta veya azalmaktadır. Amerikalı Walt Disney, çizgi film alanında önder isimlerden biridir. Eski zamanlarda sesli ve daha sonra renkli sinemaya geçişle birlikte Walt Disney'in yarattığı tıpkı insanlar gibi konuşup gülen hayvan kahramanlar kısa zamanda popüler olmuştur. Bunlar arasında en ünlü olanı Mickey Mouse yani Mickey faredir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yürürken bir şeyleri hatırlamak istediğimizde adımlarımızın yavaşladığını, unutmak istediğimizde ise hızlandığını. Dünyadaki hayvanların %80'inin 6 ayaklı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

ve sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Meteorolojinin sesinde Sınava Doğru programıyla sizlerle birlikteyiz. Yine bir cumartesi akşamındayız. Stüdyomuzda değerli hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte her zaman olduğu gibi ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla ilgili sorularımızı bizler soruyoruz. Değerli hocamız bizlere engin tecrübeleriyle, bilgisiyle aydınlatmaya devam ediyor. Geçen hafta da yine psikolojiden, öğrenilmiş çaresizlikten sınava az kala yapılması gerekenlerden bahsetmiştik. Mayıs ayındayız. Artık zaman da çok hızlı akıyor. Bunlarla ilgili hocamıza sorularımızı soracağız. Hocamız da şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim siz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Allah iyilik versin.
0: Çok sağ olun hocam. Geçen hafta yayınımız tabii süremiz dahilinde bitmişti. Konuşacak konular vardı. Bitirmek zorunda kalmıştık. Hiç vakit kaybetmeden sözü size bırakıyorum.
1: Tamamdır. Teşekkür ederim. Biz tabii Fatma ile beraber, Fatma diyeceğim.
0: Tabii ki hocam.
1: Fatma ile beraber.
0: Ortaokuldan beri.
1: Evet, birlikte olduğumuz için. Evet. Yani şöyle söyleyelim. Aslında biz burada hem öğrencilikten gelme, hem hocalıktan gelme birçok tecrübemizi paylaşıyoruz. Anılarımızı paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız tabii ki sınava hazırlanırken bu süreçte bizlerin anlattıklarını, bizlerin tecrübelerini dinledikçe inşallah yollarına daha sağlam, daha sakin, daha huzurlu, daha etkili devam ediyorlardır. Bizim de onlara böyle bir katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Biz geçen hafta konuştuğumuz üzere bu sürecin aynı zamanda bir de psikolojik yanı demiştik.
0: Evet.
1: Belki de bir aydır aşağı yukarı bununla ilgili konuşuyoruz. Çünkü artık sınav yaklaştıkça dediğimiz bazı unsurlar vardı. Hatırlarsınız işte heyecandır, strestir, kaygıdır, panik havasıdır, olmayacak düşünceleri ve birçok olay. Dolayısıyla bu noktada biz adaylara artık matematik çalış, deneme çöz, şu kadar soru çöz, bu haftada bu kadar konu çalış gibi demekten ziyade sürecin özellikle bu yanı, sürecin önemli yanı, psikolojik tarafı ya da bu süreç içerisinde yaşanılan o duygu geçişleri, bazen olumsuz düşünceler, hayaller, olmuş gibi hayaller, olmayacak gibi hayaller, bazen kabuslar diyelim. Ve ciddi manada da öğrencinin çalışma sürecini çok kötü etkiliyor, olumsuz etkileyebiliyor bu olumsuz bahsettiğimiz şeyler abartılırsa eğer. Çünkü bugün sanırım dün 60 bugün sabahleyin cevapladığım bir öğrencinin mesajını, diyor ki hocam diyor ben diyor 6-7-8 saat çalışıyorum ama bazılarını duyuyorum diyor 12-14 saat çalışıyor diyor. Ben de ona şu cevabı verdim, yani 12-14 saat çalışmak ciddi manada zor ama tabii verimli çalışmak denen bir kavram var. Biz bu kadar saat çalışıyoruz ama verimli çalışıyor muyuz? 12-14 saat gibi bir zaman harcıyoruz, zaman çok değerli demiştik. Peki bu zamanı ciddi manada dolu dolu değerlendiriyor muyuz? Ben genelde 12-14 saatin hiçbir işi olmayan, evde olan, rahat olan, okulu olmayan, mesaisi olmayan arkadaşlar için 12-14 saatten bahsediyoruz. Çalışan bir arkadaş için bunlar neredeyse imkansıza yakın zamanlar da. Onlar için bile 12-14 saatlik zamanın acaba ne kadarı verimli geçiyor, ne kadarı doğru geçiyor. Ben azaltsınlar falan demiyorum. Saat güzel. 12-14 saat kim çalışmak istemez? Yeter ki dolu dolu geçsin. Ama 12-14 saat çalışamıyorum endişesiyle, 12-14 saat çalışamıyorum demek ki olmayacak korkusuyla birleşiyor. O kötü oluyor işte.
0: Evet.
1: Yani güzel örnekler bazen başkaları için kötü örnek olabiliyor.
0: Hocam okuldan ya da dershaneden çıktıktan sonra toplu taşımada ben test çözen birini gördüğüm zaman çok demoralize oluyordum.
1: Evet.
0: Sanki orada vakit kaybediyormuşum gibi geliyordu. Halbuki ben yeni çıkmışım etütten, dersten. Böyle etmenler gerçekten insanı
1: tabii
0: düşürüyor.
1: Tabii ki. İşte o da bundan etkilenmiş. Çevrede duymuş. Şimdi ona da bir moral vereceksin ya da onun aslında bu yazdığı cümleden olumsuz etkilenmemesini ya da 12-14 saatin çalışan bir rakibinin ya da bir arkadaşının, bir akrabasının bundaki etkisi kötü olmasın diye cümle kurmak zorundayız sonuçta, diğerini de kötülemeden. Dedim şey şu oldu, 12-14 saat evet çok güzel bir süre, sen de 6-8 saat zamanında saat olarak çalışıyorsun, bu süre az bir süre değil. Sen bunu verimli geçiriyorsun. O 12-14 saat çalışanlar acaba, hani sen çevrende duyuyorsun ama acaba o kadar saat çalışıyorlar mı, bu bir, acaba dolu dolu çalışıyorlar mı, bu iki,
0: verimli
1: mi çalışıyorlar, günün hangi saatinde çalışıyorlar, hangi ortamda çalışıyorlar, hangi derslere çalışıyorlar, hangi sınava çalışıyorlar, bunların hepsi çok önemli. Dolayısıyla hiç endişelenme. Sen şu anda 6-8 saatlik süreç bizim için çok değerli bir süreç. Bir alışma süreci. Sen topu belki de uzun süre sonra ilk defa bir ay boyunca ya da 3 hafta boyunca bu kadar 6-8 saat çalışıyorsun. Vücudun, beynin, bedenin de alışması gerekiyor buna ve sen o süreçtesin ve bunu başardın, istikrarı yakaladın. Yarın 10 saat sana bu ilk baştaki 10 saat gibi zor gelmeyecek çünkü alıştın sen artık 6 saate, 8 saate. Bunu böyle değerlendir. Hiç kimsenin işte 12-14 saatinden olumsuz bir şekilde etkilenme. Bakın ne oldu? Biz bir çalışmanın saatinden bile kendimizi olumsuz etkileyebiliyoruz. Evet. Şimdi burada ben matematikten mi bahsettim, Türkçeden mi bahsettim? Doğru. Bahsettiğim şey o kadar değerli ki. Çünkü niye? Biz mesela ben bu gencin bu sorusunu bu şekilde onu rahatlatacak şekilde, tabii bu rahatlatmak dediğim şey kandırmak anlamında söylemiyorum. Gerçeği söylüyorum aynı zamanda ama aynı zamanda rahatlamasını istiyorum, motive olmasını istiyorum. Şimdi ben bu konuda böyle bir destek vermeseydim, ya ne demek sen niye 12-14 saat çalışmıyorsun, çalışan nasıl çalışıyor demedim ona ben. Aksine bunun zamanla olabileceğini, o kadar saate de gerek olmayacağını, aslında sen verimli çalışırsan daha az zamanda daha çok şey yapabileceğini hissettirdim. Ve şu anda ben onun daha rahat matematik çalıştığını düşünüyorum. Yani ben matematiğe güzellik yaptım, Türkçeye güzellik yaptım. Ona zaman ayırırken daha rahat kafayla, daha rahat kafayla zaman ayırmasını sağladım aslında. Bakın ne kadar önemli oldu burada.
0: Evet.
1: Ya da şöyle diyebiliriz. Bazen de şu durum oluyor. Kişi bir program yapıyor kendine. Programa uyamıyor. Diyelim ki 3-5 gün uyamadı. Program benim için bitmiştir diyor. Ya da programdan fayda göremedim diyor. Ya da kendini cezalandırıyor. Ya programda olmayacak bu iş diyor. Ya bir dur. Şimdi programa 2-3 gün uyamamışsın. Programın değersizliğini düşünüyorsun. Sen de değersiz değilsin. Senin o yaptığın işte 2-3 günlük boşlama da değersiz değil. Program da değersiz değil. Sen şu anda ne düşünmen gerekiyor? 2-3 gün ben sıkıntı yaşadım. Evet. Bunun telafisi olabilir. Ben burayı kapatabilirim. Bu programın bana faydalı olacağını, çünkü ben programı düşünerek hazırladım. Kendimi bilerek hazırladım. Bu noktada bu program bana iyi bir yol arkadaşı olacak diyeceksin. 2-3 günün telafisini düşüneceksin. Ya da 2-3 gün ya ben bunu dinlenmeye saydım diyeceksin. Kafamı dinledim diyeceksin. Şimdi daha rahat çalışacağım diyeceksin. Şimdi bir programın bile duygusu var demiştik. O program bazen oluyor ki öcü gibi oluyor bak. O program gözüne gözüne büyüyor. Yetiştiremeyeceğim, uyamayacağım diye düşünüyorsun. Burada düşünülen şey bir ders değil ki, bir deneme sınavı değil ki. Yine o süreçle ilgili, o psikoloji süreçle ilgili bir durum yani sonuçta. Ben burada tabii ki bütün adayların hepsini aynı şekilde düşünebilir, hepsi aynı şekilde davranabilir diye söylemiyorum. Burada esas önemli olan şey şu, bir kişi ortamını güzel hazırladıktan sonra hiçbir olacak olmayacak hayaline girmeden, olacak ya da olmayacak hayalini kurmadan, aynı zamanda geçen sene ben bu işi başaramadım, geçen sene çok kötü geçtiği düşünmeden ya da ben şu netlerle kesin kazandım oldu zaten diye düşünmeden, aynı zamanda süreç azaldı, yetiştiremeyeceğim, bu kadar soruyu, bu kadar denemeyi nasıl çözeceğim diye de düşünmeden, çünkü düşündükçe zaman kaybediyoruz, düşündükçe geriliyoruz, düşündükçe geriye gidiyoruz, düşündükçe yapabileceklerimiz de yapamıyoruz bu gibi şeyleri düşündükçe. Gerek var mı? Gerek yok. Ben genelde bu gibi konularda şunu söylüyorum. Ya bildiğim için adayların büyük bir çoğunluğunu. Çünkü çok yaşadım onlarla ben. Yıllarımı verdim. Hep şunu gördüm. Kendine konulan bir hedefi var. Yıllık hedef ya da aylık hedef. Yıllık hedef kısmında tamam bekliyor bir sonuç. Yıl sonunda belli oluyor. Ama aylık hedefler hemen yaşadığı için onları. O kadar soru sayısı koymuş kendine. Bu ay bu kadar çözeceğim. Gerçekleşmeyince kendini başarısız sayıyor. Ya da aylık hedeflerde sapma olunca devamını getirmiyor. Ya ne gerek var ya? Ben haftalığa bile bazen sadece programın olsun, en azından sana birisi ha çalışacaksın, ha bak bugün bunu yapacaksın desin diye aslında programa. Ben günlük hedeflerden yanayım. Günlük hedeflerde de bir soru sayısı verirsin.
0: Evet.
1: Ulaşamazsan yarın tamamlarsın. En kötü iki gün sonra hepsini birden tamamlarsın. Konu çalışma saati olmadı mı? Atıyorum o gün ertesi gün 2 saat fazla çalışırsın ve böylece borcunu hemen ödersin o güne, programa o borcunu hemen ödemiş olursun ve dönüşünü hemen almış olursun. Ya da ya bu rahat yapıyorum, 2 günlük soru sayısına ulaştım zaten ben, soru sayını artırırsın. Bir hafta beklemeye gerek yok, bir ay beklemeye gerek yok. Böylece hemen dönüş almak, hemen tedbir almaktır. Hemen tedbir almak daha iyiye gitmektir. Daha iyi istemek adına da bizim bu noktada hedeflerimizi küçük, uzun hedefler, orta vadeli hedefler olmasın demiyorum ben. Onlar zaten ne dedik, küçük hedefler birleşecek, orta hedefler büyüyecek, büyük yıllık hedefin olacak zaten. Bir haftalık hedefleri uzun gören ben diyorum ki adaylara, bugün kalkacağım, matematik çalışacağım, Türkçe çalışacağım, evet, şu kadar saat çalışacağım, şu kadar soru çözeceğim, bitmiştir. Onu da gün sonunda analizini yapacaksın. Bugün ne öğrendim? Bugün programımdan ne kadar saptım? Ne kadar eksiğim var? Ne kadar fazlam var? Daha sonra fazlam var. O gün için bile yatağın nasıl huzurlu giriyor? Kafasını yastığa nasıl koyuyor? Ertesi gün daha fazla çözersin.
0: Tabii.
1: Bir haftanın etkisi biraz daha bunun gibi olmuyor. Bak, haftalık program yap diyorum. Nerede ne çalışacağını belirle diyorum. Ama gün içerisinde, hani bugün Allah için ne yaptın diye evet, meşhur bir bizim sözümüz vardır ya. Aynı şey, bugün geleceğin için ne yaptığını bir muhasebesini yap. Sabahtan bu yana hangi derslere çalıştın, onları bir gör, gözlerine not al. Kendini bir orada ölç. Evet. Kendini bir gör. Daha sonra ertesi güne ona göre daha farklı bir plan yap. Matematik koyuyoruz.

0: kaybını azaltır. Günlük kendini kontrol ederken nerede eksik, nerede programa dair, nerede eksiksin, nerede fazlasın onu göreceksin. Hemen ona göre bir şeyler çözüm üreteceksin. Dolayısıyla bu gibi şeyler çok önemli, çok değerli. Çalışacağını, nasıl çalışacağını bilmek, nasıl hedefler koymak, günlük çalışma süreni, günlük çalışma saatini, günlük çalışma soru sayısını, günlük soru çözme sayını, onları böyle günlük belirlersen, sabahtan kalktın şunu şunu şunu şunu yapacağım dersin, bir kağıda bir kenara koyarsın. Yaptıkça çek atmak çok güzel bir duygudur.
1: Tabii ki, müthiş.
0: Çok güzel bir duygudur. Yani hele en son çek, o güne dair yapacağın en son çek müthiş bir olaydır.
1: O tik atma olayı hocam.
0: Tabii,
1: İnsanı
0: tabii,
1: çok rahatlatıyor.
0: Yani,
1: fosforlu kalemle.
0: Çizmek, etmek yani hepimizin hayatında vardır. Ders çalışmanın dışında da birçok konuda bazen kendimize hedefler koyarız. O ilk tik muhteşemdir, acayiptir. Son tik of, finaldir bu işin. Ben bunu tavsiye ediyorum adaylara. Peki bunun dışında hocam hep şeyden bahsediyorsunuz de bu süreci nasıl değerlendirmeliyiz falan diye. Ama yani biz bunları dinliyoruz, biliyoruz, uyguluyoruz. Özellikle tabii faydasını da görüyoruz. Yapmaya çalışıyoruz, bazı şeyler eksik olabilir ama tamam, bizim kafamız rahat. Hiç olmadığı kadar rahat. Sizi dinledik rahat oldu. Bir yeri dinledik rahat oldu. Zaten tecrübeliyiz, rahat oldu. Ama bu rahatlığımızla da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Rahatlığı sağlamak. Tamam, zaten onu biz haftalarca, aylarca konuştuk. Devrine devri. Şimdi bu saatten sonra adaylar hala deneme sınavından korkuyorsa, deneme sınavından çekiniyorsa, deneme sınavıyla karşı karşıya kalmak istememe durumu da bir hayli daha hala var.
1: Doğru.
0: Eksiğim var. Ne zaman deneme çözeceksin? Şunları bir tamamlayayım. Ya deneme çözerken de tamamlayabilirsin. Denemelerdeki eksiklerini görürsün. Deneme sayesinde gidişatını görürsün. Artıyor mu netlerin? Düşüyor mu netlerin? İyi yolda mısın? Yoksa daha eksiklerin çok mu fazla? Deneme sınavları senin için ciddi manada güzel bir ölçüt olur bu yolda. Peki bunları nasıl denersin? Haftada kaç tane çözmen gerekebilir? Ben artık haftada bir deneme sınavı diye kimseye söylemiyorum. Haftada en az iki deneme sınavı diyorum. Artık çok yaklaştı sınavlar. Bazıları tabii ki abartıyor. Her gün çözelim mi? Her gün çözeceğin zamanlar da var. Bıkkınlık gelmesin. Çünkü bıkkınlık gelecek bu vakitte, bazı tekrar zamanlar olacak. Çünkü vakit var. Yani çok çok az ama hala ufak minik bazı konular, bazı dersler için tekrara zamanımız var. Çünkü Haziran'da sınav var, Temmuz'da sınav var, Ekim'de sınav var, Eylül'de sınav var. Şimdi biz sadece YKS öğrenciler için konuşmuyoruz. Birçok adaylar için konuşuyoruz. Dolayısıyla hala bir vakit kalacağı için tekrara, mini mini tekrarlara, özetlere zaman kaldığı için deneme sınavlarını şu anda her gün çözmektense haftada iki tane, üç tane çözersin. Ama konu tekrarlarını yaparsın. Konu özetlerini bir gözden geçirirsin. Eksiklerini bir not edersin. Onlar üzerine özel çalışma gerekiyorsa onları yaparsın. Bol bol soru pratiği yaparsın. Ama deneme sınavında kesinlikle programa katarsın, hedeflerine koyarsın. Sabah kalktım bugün bir tane deneme sınavı çözeceğim hedefinde gerçekleştirmek insanı mutlu eder.
1: Evet.
0: Yarın bir daha mı çözsen diye istersin. Haftadaki deneme sayını biraz daha artırırsın. Bir de deneme sınavını çözdükten sonra doğrum yanlışım sadece işte şudur demek yerine aynı zamanda bunun yanında yanlışlarını, boşlarını kontrol etmen gerekiyor. Nerede hata yaptın? O sorunun kısa yolu varsa kısa yolunu öğrenirsin, sorarsın. Doğru yaptığın, belki uzun sürede yaptın, ona bir daha bakarsın. Şimdi bazıları ya bunu doğru yapmışım diyor, geçiyor. Kaç dakikada doğru yaptım hocam, 15 dakika mı aldı? Doğru yapmamışsın aslında. Onun doğrusuyla başkalarının süresini çalmışsın, başka soruların süresini çalmışsın. O yüzden ben genelde bu konularda deneme sınavının sonrasında takibi, kontrolü, nerede yanlış yaptın, nereyi boş bıraktın, nereyi yavaş çözdüğünün bir kontrolü yoksa deneme sınavı ciddi manada yarım kalmış diyorum ben. Hocam diyor bitirdim diyor, hayır yarım kalmış senin denemen. Deneme bir bütündür. Süresi bitince son işaretini yaptıktan sonra optik kapattın, o sınavlarda öyle oluyor. Ama sen evde bir şansın var. ÖSYM'e daha teslim etmemişim o optiği. Evde kendine teslim etmişsin kitapçı optiği. Bir kontrol gerekiyor. O kontrol öyle bir kontrol olmalı ki işte 17 netim var, 35 netim var değil de nerede yanlış, nerede boş, nerede yavaş çözdün? Onları da görmen gerekiyor. Deneme sınavı böyle olunca tam oluyor. Bir yarım saat dinlenirsin. Hemen akabinde bunu yaparsın. Peki tamam hocam. Sakin kafaylayım. Huzurluyum. Dediğiniz gibi biraz önceki o kaygı, stres

0: panik heyecan. Ne kadar dürtü varsa hepsini hallettim ben. Şu anda kafam rahat. Bazen oluyor ama onu da ben törpülüyorum falan. Deneme sınavıyla bu iş biter mi? Sadece deneme sınavı da değil tabii ki. Bir de ne olması gerekiyor? Zaman zaman konuştuk. Bugün artık internet çağındayız demiyoruz. Yapay zeka çağındayız diyoruz. Yapay zekayı bu nimetlere katabiliriz. Nedir? Özellikle video izleyen arkadaşlarımız var. Böyle hani uzun soluklu o saatlerce olan videoyu izlemek yerine onları yapay zekaya analiz ettirirsin. İçinden özetler çıkarttırabilirsin. Bu konuda bahsetmiştik.
1: Çok büyük nimet, evet.
0: Ya da bir doküman verirsin, sayfalar doğrusu PDF paylaşırsın. 20 sayfalık bir PDF ünite. Dersin ki ya buradan bana bir özet çıkar. Hatta bir de şöyle bir şey. Soru, özellikle o promptlar çok önemli yapay zekaya soracağın sorular. Dersin ki ya son 8 yıl, son 5 yıl çıkmış soruları düşünerekten bu dokümandan bana özetler çıkarır mısın? Özellikle çıkmış sorular paralelinde olursa önemli yerler, vurgulanmış yerler, bunları bana bir özet çıkartır mısın? Bilgi kartı çıkartır mısın? Kavram haritası çıkartır mısın? Özet çıkar. Nasıl anlıyorsan, renkli, tablolu, kutulu, şekilli mi istiyorsun? Onların hepsine sana yardımcı oluyor. Bunu kullanabilirsin. Videolar var dediğimiz gibi. Onları bir 2K, 3K hızında, işte 1.5K hızında izlersin, özetler alırsın. O da tabii sil baştan tüm üniteleri falan değil de eksik olduğun yerleri. Bu şekilde bir fayda sağlarsın. Özet kitaplar, haritalı kitaplar, şekilli, eğlenceli, çağrışım metotlu. Birçok kitap var. Birçok böyle kaynak var, döküman var. Onları temin edersin. Dijitalleri var. Z-kitaplar var. Onların üzerinden çözersin. Tabii yine sil baştan, en baştan her şeyi ayrıntılı da değil. Ondan bahsetmiyorum. Evet. Yani işin artık özünü ne kadar... bir başka öğrencim şöyle yazmış. Hocam tarihi çalışıyorum olmuyor. Belki bahsetmişimdir. Çalıştığı yere bakıyorum. Ya, çok önceki konular. Oradan soru gelmez. Yani gelmez derken bir tane geliyor. O da her yıl gelmiyor. Şimdi daha önemli yerler var. Şimdi vakit sene başındaki gibi değil ki artık.
1: Aynen öyle.
0: Daha da azaldı. Ona dediğim şey ne oluyor? Diyorum ki bak arkadaş, tarihi komple öğrenmek diye bir şey ki bizim tarihin her tarafını öğrenmek çok zor.
1: Evet.
0: Bazen bazı sınavlarda çok kadar ayrıntı var ki yani biz yıllarca bilirsin belki işte 31 Mart vakasını bastıran işte orduya kim kumandanlık etmiştir ya da Çanakkale cephesinin komutanı kimdir falan dediğimiz zaman Mustafa Kemal Atatürk deriz ama orada onlar, orada başka komutanlar var. Belki o sırada Mustafa Kemal Atatürk o rütbede değil ama biz onu atamız olduğu için de diyoruz ki bu ya, komutan budur falan diye böyle söylüyoruz ama değil. İşte KPSS'de çok böyle uçta köşede kalmış kişileri sorabiliyorlar. İsimlerini sorabiliyorlar. Ya da bir acayip bildiğimiz yıllarca o gördüğümüz savaşların dışında bir savaş sorulabiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tarihi komplesini öğrenmek. Öyle bir şansın zaten bu kadar süreçinde yok. Tarihçiler, tarih okumuşlar bile belki de eksikleri varken sen tarihi ben işte komple öğrenmek gibi bir duyguya kapılıyorsun ki, isteğe kapılıyorsun ki. Sınavlık çalışacaksın.
1: Evet.
0: Keşke vakit çok olsa da Türk tarihimizi o zevkine vara vara okuyalım. Vara vara çalışalım. Hadi edebiyat, bizim edebiyatımızda bu Türkiye Cumhuriyeti edebiyatına gelene kadar, Cumhuriyet dönemine gelene kadar o kadar çok edebiyat duraklarında durmuşuz, geçmişiz ki birçok aynı zamanda etkilediğimiz edebiyatlar da var.
1: Aynen,
0: dünya
1: öyle.
0: Edebiyatları. Dolayısıyla bir edebiyatçı bile bugün şöyle diyemiyor ki ben edebiyat uzmanıyım demiyor ki ben şu dönemin uzmanıyım diyor.
1: Aynen.
0: Yani öyle kolay bir şey değil. Ama sen de sınavlık çalışacaksın. Yani sınavda en çok neler çıkmış?
1: Evet.
0: Sınavda hangi dönemlere, sınavda hangi devirlere, sınavda hangi işte o atıyorum ünite bahsedilmiş ama son 3 ünite çok değerlidir. Çok önemlidir. Oralara ağırlık vereceksin sınavda. Ben şöyle bakarım yani sınav o kısım 20 soru 15 soru çıkan yere bakmıyorum da 5 soru çıkan yere bakıyorum demek gibi bir şey oluyor.
1: Evet.
0: Ben ona şöyle diyorum. 15 soruluk yere bak, zaman kalırsa 5 soruluk yere bak. Çünkü zaman daraldı artık.
1: Doğru.
0: Bizim artık az zamanda çok iş yapmamız gerekiyor. Devir o devir şu anda. O yüzden ben arkadaşlarıma biraz daha böyle özet üzerinden, çıkmış sorular üzerinden çalışmalarını... Bunu da bir kalem olarak değerlendirebiliriz. Yapay zekadan, internetten, videolardan faydalanmıştık. Deneme sınavlarını değerlendirmiştik. Aynı zamanda bu son bahsettiğim şeyin üstünde bir şey daha ekleyeyim. Sonra yavaş yavaş programın sonuna doğru gelelim. Diğer neydi? Şimdi özellikle deneme sınavları çözüyoruz ama şimdi çıkmış sınavlar, bunlar da zamanda konuşmuştuk. Çıkmış sınavın ayrı bir, çıkmış sınav aynı zamanda şeydir biliyor musun? Bir rehberlik tarafı da vardır. Şöyle rehberlik tarafı vardır. Yani moral motivasyon tarafı vardır. Nedir o? Çıkmışı çözebildiğine inandığın gün, çıkmışı ilerlediğin gün, hı hı, çıkmışta kendini iyi hissettiğin gün dersin ki yani tamam olacak, evet, bu iş. Yani
1: çok az verenmiş.
0: Böyle doğru, artık yavaş yavaş sınava yaklaşmışım, hı hı, ben. Sınavda başarıyı yakalayacağım gibi düşünürsün. Halbuki çok daha zorlarını başka bir yerde çözmüşsün. O duyguyu vermez.
1: Evet.
0: Ama bu daha kolayını çözersin ama ÖSYM çözmüş. O duyguyu yakalarsın yani. Dolayısıyla çıkmış sorular. Şimdi ikiye ayrılıyor çıkmış sorular. Şöyle bir konu konu çıkmış sorular. Bir gerçek sınav kitapçığı gibi olanlar. Hmm. Hangisini tavsiye edersiniz? İkisini, evet, de tavsiye ederim. Niye dersen, bir tanesi son dönemde deneme sınavlarının arasında serpiştirilmeli. Sınav gibi sınav olmalı. Öbürü de eksiğin nerede? Hepsini çözmeyeceksin zaten. Hepsini çözdüm. Ama hocam hepsini çözdüğünüz, hani ben tüm kitapçığı çözdüğüm zaman zaten onlar çözmüş. Yok yok, ondan bahsetmiyorum. Çarpanları ayırman çok sıkıntılı. Sen çıkmış sınav çözüyorsun. 5 çıkmış sınav çözersen 5 tane soru yakalayabilirsin çarpanları ayırmadan. 5 çarpı 1. Ama çıkmış sınavları konu bazında değerlendirirsen 20 tane çıkmış çarpanları ayırma çözersin. Anladım. Başka sınavlardan da görmüş, evet, olursun, evet, aynı zamanda. Evet. Bir de daha uzunca sene önceye gitmiş olursun. Hı hı. O yüzden hem konu konu çıkmışları hem kitapçık olarak komple çıkmışları da şiddetle, şiddetle, hı, öneriyorum. Hem şimdi öneriyorum hem de sınavdan birkaç hafta önce öneriyorum. Hı hı. Kesinlikle. Çıkmışlar bu işin ciddi manada. Bakın şimdiye kadar kitaplardan çalıştığın, deneme sınavında gördüğün sorular daha güzel olabilir, daha tatlı olabilir. Böyle, hı hı, nasıl hazırlanmış B dersin ama hiçbir zaman çıkmış sınav etkisi yaratmaz bünyede.
1: Doğru.
0: Çok önemli. Dolayısıyla ben adaylara hem bu süreci güzel değerlendirmelerini, huzurlu değerlendirmelerini, stresi az seviyede, minimum seviyede, kaygıyı az seviyede, özellikle olumsuz düşüncelerden, başkası şöyle yapıyormuş, başkası bunu kazanmış, yok abi bu sensin, başkası değilsin sen. Herkesin hedefi, hayali, şartları, çalışmışlığı farklı olabilir, imkanları farklı olabilir. Sen kendinden sorumlusun, kendi yolunda yürüyorsun. Güzel şeyler seni etkileyebilmeli tabii ki. Olumsuz şeyler de tabii ki sana ders çıkarabilmeli. Ama bununla yaşamamalısın. Yani güzeli devamlı örnek al demiyorum ben. Kötüyü devamlı olumsuz örnek al demiyorum. Sen sensindir. Senin de bir hedefin, senin de bir hayalin var. Senin de yapabileceklerin var. Sen yapabileceklerinin sınırını. Eğer biriyle yarışmak, eğer biriyle didişmek, eğer biriyle inatlaşmak istiyorsan sen varsın sana. Dolayısıyla herkese tavsiyemdir ki güzel başarı hikayeleri vardır. Esinlen, onun büyüsüne çok kapılma.
1: Doğru.
0: Sen kendine bak. Çok olumsuz şeyler vardır. Benden daha iyiydi de niye kazanamadı? Yok. Benden daha iyiydi diye bir şey yok. O süreci iyi değerlendiren, sınav anını iyi değerlendiren kişi kazanıyor. O onun en iyi olduğunu da göstermiyor. O anı iyi değerlendiren nice insanlar var. İnanılmaz böyle güzel çalışmış, zeki, hı hı, kazanamayabiliyor. Ya da hedefi yüksek olup o yüzden kazanamayabiliyor. Hı hı. Normal çalışmış, kapasitesi belli bir seviyede kazanabiliyor. O da onun ondan süper olduğunu göstermiyor. Bir hedef, bir hayal koymuşum demin. O bana yeter demişsin, alternatifler üretmişsin, koymuşsun, o yolda mücadeleni ver. O yolda mücadele verirken güzel örnekleri ısıtmadan, kendini de büyütmeden oradan alımını al. Kötü örnekler, olumsuz örneklerden dersini çıkart, yoluna devam et. Bu sebeple artık yaklaşan bu süreç içerisinde adaylara hem psikolojik süreçle ilgili kısımlardan bahsettik haftalardır. Hı hı. Tekrar düşmemeye çalıştık. Ama aynı zamanda bugün de bir 4 kalem üzerinde onları teker teker bir defa daha söyleyelim. Programımızı bitirelim isterseniz. Nedir o?
1: Hocam.
0: Bir tanesi deneme sınavları, evet, ayağı. Bahsetmiştim. Hı hı. Unutmayın. Deneme sınavları çok değerli, çok önemli. Haftada en az 2 tane çözmeliyiz. Ama kontrolünü yapmalıyız. Hı hı. Yanlışımız nerede? Boşumuz nerede? Ne yapmışız? Neden yanlış yapmışız? Niye boş bırakmışız? Doğrumuzu niye uzun sürede doğru yapmışız? Bunlar, evet, önemli. Bunları analiz edeceğiz. Onlara tedbir edeceğiz. Diğeri neydi? Yapay zekayı, interneti güzel kullanacağız. Bunlarla ilgili de zaten araştırabilecekleri o kadar çok yer var. Ne sormalıyım, nasıl sormalıyım gibi birçok video var.
1: Evet.
0: Öğrensinler, ona göre kullansınlar. Videoları güzelce, dediğim gibi özetini çıkarsınlar az zamanda çok iş yapmak adına. Bir diğeri nedir? Özellikle yine adaylara söyleyebileceğim. Kitapları da seçerlerken uzun uzun, koca koca kitaplar değil, özet kitaplar, renkli, hikayeli, çağrışım metotlu, tablolu, haritalı, evet, böyle hani sayfalar dolusu değil, işin özetinin olduğu kaynaklar, hı-hı, kitaplar, dokümanlar, sosyal medya görselleri, videoları seçsinler derim. Son ayakta nedir? Çıkmış sorular. Çıkmış sorusuz olmaz. Çıkmış soruları hem şimdi çözelim hem de sınava birkaç hafta kala çözelim diyelim. Bu şekilde de bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Allah yardımcılar olsun.
1: Amin hocam. Ağzınıza sağlık. Sınava Doğru programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Bu programın tekrarını dinlemek isteyenler için saatler gece yarısı 1.30'u gösterdiğinde Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda bizler tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur dolu bir gün, güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yok gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece. Giresun 16-20, Gümüşhane 8-21, Ordu 16-19, Rize 15-20 derece. Samsun 16-20, Sinop 14-23, Tokat 11-20 ve Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Elazığ hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 4-15, Bingöl 10-20, Bitlis 8-14 derece. Elazığ 11-19, Erzincan 9-21, Erzurum 6-13, Hakkari 10-15, Iğdır 12-22, Kars 6-16, Malatya 10-19 derece. Muş 9-19, Tunceli 9-21, Şırnak 14-18 ve Van 9-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-24, Batman 12-24, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-22 derece. Kilis 14-23, Mardin 14-21, Şanlıurfa 14-24 ve Siirt 15-21 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İneada arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, batısındaysa kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Arakçı'nın telefon görüşmesinde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri değerlendirdiği kaydedildi. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları reddetti. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi. Ve spor. Birinci Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, aralı sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyılarıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Konya'nın batısı, Amasya, Tokat, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bir Şifa Niyetine programına daha hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Faruk Öztürk hocamız. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yani sizi burada nihayet ağırlayabildiğim için inanın çok gurur duyuyorum. Hem sizinle hem kendimle. Çok dolusunuz.
2: Teşekkür ederim.
1: Sizi buraya misafir etmek benim için hakikaten güzel oldu şimdi.
2: Biz de mutluyuz.
1: Değerli hocamla diyabetik göz konusunda sohbet edeceğiz. Hocamıza soru sormak isteyen, iletişim kurmak isteyen 0533 434 1863 numarasından ulaşabilirler. Mümkünse sorunuz varsa WhatsApp üzerinden yazarsanız, canlı yayında bazen telefon açılamıyor veyahut da size sonradan ulaşmak için numaramızı tekrar veriyorum. 0533 434 1863'ten diyabetik göz sorularımızı alabiliriz. Sevgili hocam, dinleyenlerimiz için kendinizi tanıtır mısınız?
2: Herkese iyi günler diliyorum. Ben 1990 senesinden beri göz hekimliğinin içindeyim. 1993-96 arasında Kayseri Askeri Hastanesi Göz Kliniğini kurduk. Orada çalıştım. 93-96 seneleri arasından sonra 96-99 seneleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Göz Kliniğinin kurulmasında çalıştık. Daha sonra 1999-2007 arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kurduk. Göz Kliniğini kurduk. Belli bir seviye getirdik. Daha sonra da 2007-2013 arasında da Ankara'daki Ulucanlar Göz Hastanesi'nin başhekimliğini, klinik şefliğini yaptım. Orada modernizasyon yaptık. Yaklaşık 12 senedir de Hacettepe Göz Kliniği'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
1: Evet, biz de bu vesileyle sizlere tanışmış olduk. Hacettepe ailemizimize tekrar hoş geldiniz. Sevgili hocam, diyabetik gözle ilgili çok soru alıyoruz. Yayın yönetmenimiz Emin Ertürk Karaslan hanımefendi dedi ki, Yemen'cim diyabetik gözde çok soru var, lütfen bir bu bilgilendirme sohbeti yapar mısın? Şimdi diyabetik göz deyince hocam ne anlamalıyız? Acil midir? Ondan sonra belli bir yaş kategorisi var mıdır? Bu hastalar nasıl hissediyor? Ne şikayetleri oluyor? Tanı nasıl konuyor? Böyle geniş yelpazeli bir girişle sizi karşılayayım.
2: Evet, diyabet zaten başlı başına her yaş grubunda ortaya çıkabilen, juvenil dediğimiz, genç tipte dediğimiz ve ileriki yaşta ortaya çıkabilen bir damar hastalığı, vasküler hastalık. Beyinden ayağa kadar tüm sistemi tutabildiği gibi en çok da gözü tutabilmekte ve gözde de diyabet regüle olduğu halde 10 sene geçtikten sonra gözde de komplikasyonlara sebep olabilmekte. Bu komplikasyonların çeşidi o kadar fazla ki kimini hasta fark edebiliyor, kimini fark etmiyor. Bazen iki gözle bakarken bir gözde bir problem olduğunu anlamayabiliyor. O yüzden diyabet hastası olanların hiçbir sıkıntısı olmasa, şikayeti olmasa da periyodik en geç senelik kontrollere gerekir. Hastada gözünde bir takım problemler ortaya çıkınca da onu hekim kendisi belirler ama yine de 3 ayda bir kontrolleri gerekir. Diyabetin gözdeki komplikasyonları, gözün içindeki konuları var, dışındaki konular var. Dışındaki konular içinde en basiti desek de yeri vardır. Mesela bir hastanın seneler sonra gözünde kayma ortaya çıkıyor. Altta diyabet çıkabiliyor. Dolayısıyla hasta diyabetten de haberi yok. Bu vesileyle gözündeki bir kayma sebebiyle diyabet teşhisi de konmuş oluyor. Böyle hastalarımızda çok sayıda var. Gözün içinde de önden arkaya doğru bakarsak diyabet hastalarında katarak daha erken ortaya çıkıyor. Onun dışında diyabet mikrovasküler kaçak yapıyor. Yani küçük gözün ince kılcal damarlarından damar duvarını zayıflatarak içeriden dışarıya sıvı ya da kan hücrelerinin kaçmasına, dolayısıyla ödem ya da kanamalara sebep oluyor. Bunlar da işin boyutuna göre tıbbi ya da cerrahi tedaviler gerekiyor. Bunların arasında mesela bizim her ay enjeksiyon yaptığımız, iğne yaptığımız, sarı nokta ödemi sebebiyle takip ettiğimiz diyabet hastaları var. Ayrıca bu yine diyabet hastalarında daha ileri olmasın, daha ilerlemesin, daha ileri komplikasyonları önlemek için gözün arka tabakasına, ağ tabakasına lazer uygulamalarımız var. Bunlar ciddi, önemli ve ihmal edilmemesi gereken konular. Tabii bunlarla da düzenine girmeyen diyabetik göz hastalıkları oluyor. Gözde kanamalar olabiliyor. Gözün arkasında çekmeler, yırtıklar, traksiyonlar dediğimiz konular olabiliyor. Ve bunlar özellikle gençlerde çok hızlı ilerliyor. Bir hastayı görüyoruz, 3 ay sonra tanımıyoruz. Biz de tanıyamıyoruz çünkü diyabet çok agresif bir hastalık. Dolayısıyla bunların da cerrahi tedavileri gerekebiliyor ki bunların cerrahileri gözün en ağır cerrahilerinden oluyor. Dolayısıyla diyabetik hastalar, özellikle genç diyabetler, kontrol altında olması lazım. Bu konuda hastalara düşen en önemli konu, birincisi diyabetin regülasyonu. Gerekirse ne şekilde olursa olsun endokrin kliniklerindeki verilen tavsiyelere uymak gerekir. İlaç tedavisi olabilir, egzersiz olabilir. Onun dışında hiç sıkıntısı olmasa da mesela benim diyabetik retinopatisi olan, traksiyonu yırtıklar olan tır şoförü hastam var. Genç hasta, bir gözüyle tır kullanan yani ve sonuna kadar fark etmemiş. Bunu ameliyat ettik, işine geri döner hale geldi. Dolayısıyla komplikasyonlar çok ciddi olması sebebiyle ben hastalara da şunu diyorum, diyabet saldırgan bir hastalık, agresif bir hastalık, acımasız bir hastalık. Dolayısıyla biz de saldırgan olmamız lazım, üstüne gitmemiz lazım, ihmal etmememiz lazım. Diyabet, evet, yani kişinin uyanık olması gereken en önemli göz hastalıklarından.
1: Evet hocam, ben de nefesim tuttum, hiç bölmeden sizi dinledim. Çok önemli bir konu olduğu için. Şimdi kişi diyabet olduğunun farkında değilse, hele ki bu retina ile ilgili problem olduğu farkında değilse, hangi belirtilerle bu programı dinledikten sonra "aa, bende de olabilir mi" diye aklına gelebilir?
2: Diyabetin genetik tarafı var, ailevi tarafı var. Dolayısıyla ebeveynlerinde, geçmişlerinde genetik hikayesi varsa, yatkınlık varsa öncelikle diyabetin teşhisi yönünden, tanısı yönünden endokrin kliniklerine ya da aile hekimlerine uğramalarında fayda var. Onun dışında sessiz safhaları var diyabetin. Başlangıç diyabetik safhaları var. Diyabetik retinopati safhaları var. Pre-proliferatif dediğimiz safhalar var. Bu safhalarda ancak göz hekimleri bunları anlayabilir. Dolayısıyla eğer teşhis konmamış bir diyabeti varsa ama yatkınlığı varsa, endokrinde önce ben diyabet miyim değil miyim bunun takibi gerekir. Adı konduktan sonra da 6 ayda, senede bir göz hekimine gitmesi lazım. Çünkü görme noktası etkilenene kadar, sarı nokta etkilenene kadar hasta kendinde, gözünün arkasında, gözünde olan değişiklikleri hissetmeyebilir. Dolayısıyla da bunu ancak hekim muayenesiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla da yani kendini teslim etmesi lazım. Kendini hekime muayene ettirmesi lazım. Yani çünkü aslında bu konuda uluslararası platformda, özellikle İngiltere'de diyabetik screening tarama programları var. Yani toplu

0: topla. Başka merkezlerde değerlendirilip işte yine yapay zeka ortamında bu kişide diyabet var mıdır, yatkınlığı var mıdır gibi. Çünkü bunların önceden belirlenmesi yani çok zor. Belki de hani çok maliyetli tedavilerin önüne geçilmiş olması açısından önemli.
1: Evet, koruyucu hekimlik her zaman hakikaten aynen hayat kurtarıyor. Evet. Sevgili hocam, size gelen hasta işte sıkıntılarını söyledi. Siz hasta size ulaşabildikten sonra diyeyim, neler istiyorsunuz? Neler, hangi işlemlerden geçiyor? Hasta hani bu konuda da bilgisi olsun. İşte hani ben biliyorum orada göz bebekleri büyüyor, başka bir sürü işlem yapıyorsunuz. O geldiğinde hasta hastanede veya sizin yanınızda hangi tetkiklerle karşılaşıyor? Neler isteniyor? Ön hazırlık, sonrası ki aşamaları nasıl oluyor?
0: Diyabetik hastada normal hastadan biraz daha farklı olarak, normal bir hastanın gözlük ihtiyacı varsa gözlüksüz görmez, gözlükte görür. Ama diyabetik hastada gün içinde diyabetin ya da kan şekerinin oynamasıyla görmesi değişir. Yani aslında sanki bir yalancı gözlük ihtiyacı varmış gibi. Kan şekeri yükselince daha iyi görebilir, düşünce daha az görebilir. Yani bu tür önce hastayı iyi dinlemek lazım. Hastanın şikayetlerinin değişken olması, diyabetle ilgili bir şüphe uyandırması lazım. Onun dışında rutin hastalarda bazen çok yapılmayan göz bebeğini genişletip muayenede diyabet açısından bakıldığında çok daha önemli hale gelir. Çünkü mesela dün de benim Sivas'tan gelen bir hastam vardı. Gönderilmiş. Yani bir de anlaşılmamış konusu, bir de başka merkeze gidin diye. Ben göz bebeğini genişletip baktığımda gözün arkasında çökmüş, perifer dediğimiz kenar bölgesinde oturmuş kanamaları olduğunu gördüm. Tamamen diyabete bağlı. Hastanın da şikayeti bu. Kanama gözün içinde dağıldıkça görmesi bulanıyor. Hasta sabah uyandığında kanama dibe çökmüş olduğu için görmesi daha iyi. Akşam bulanıyor, sabah daha iyi. Biz bu hastayı mesela ameliyata hazırlıyoruz. Çünkü kanamış. Dolayısıyla iyi bir detaylı göz ve gözün arkasının perifer dediğimiz kenar köşe kısımlarının muayenesi gerekir. Ayrıca da kanamanın sebebi damardaki bir kaçak mıdır, damardaki bir yırtık mıdır, ağ tabakasındaki yırtık mıdır, bunlara da bakmak lazım. Onun dışında göz sarı noktası arkası için OCT dediğimiz optik koherans tomografi ile göz arkasının tomografisini çekiyoruz. Burada da gözün sarı noktasında tabakaların yerleşiminde bir değişiklik var mı, düzensizlik var mı, iltihabi hücreler var mı, reaksiyon var mı, ödem var mı ya da kronik değişiklikler var mı, incelme var mı gibi, yani diyabete has ya da diğer hastalıklarda ayırt edici bazı özelliklere bakmak lazım. Çünkü bunlarda da bir tetkik her hastalık için aynı değil. Diyabetteki OKT, OCT bulgularıyla sarı noktadaki bulgular farklı. O yüzden onun da ayrıca bir bilgi beceri dahilinde değerlendirilmesi gerekiyor. Sonrasında diyabet hastalarında yine ayrıca göz tansiyonudur, kataraktır. Onlara da ayrı ayrı bakmak lazım.
1: Peki o zaman hemen şunu sorayım. Eşlik eden hastalıklar da oluyor demek ki. Bunlar neler olabilir?
0: Sık eşlik eden konulardan bazıları kataraktır. Ama tabii ki ana problem genelde arka segment, gözün arka tarafında olan konulardır. Bazen diyabete bağlı damar tıkanıklıkları olabilir. İskemi bölgeleri, yeni damar büyümeleri olabilir. Bunlar da zaman içinde göz tansiyonuna yol açabilir. Dolayısıyla hani diyabet gözün arkasının damar sisteminde sarmaşık gibi, oradaki damar sisteminin anormal hale gelmesiyle ortaya çıkan ve her tabakayı etkileyebilecek tehlikeli bir tablo. O yüzden hani konuya da belki diyabetle başlamak işin ciddiyetini vurgulamak açısından isabetli oldu. O sebeple de ayrıca teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çünkü diyabetik gözle ilgili biz çok zaten istek alıyorduk. Yani bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılsın diye. Dediğim gibi yayın yönetmenimiz Emine Hanım da dönem dönem bu konuyla ilgili program isteği oluyordu bizim. Çünkü körlüğe kadar giden bir süreci var şekerin. Hemen onu da sorayım. Yani diyabetik retinada körlüğe nasıl gidiliyor? Veya işte kişi kendisinde hangi değişiklikleri fark edecek ki bunu ciddiye alacak? İnsan fark edemeyebiliyor çünkü son
0: evet,
1: ana gelene kadar.
0: İki gözle
1: kadar
0: baktığı için bir gözün az gördüğünü hissetmesi zor. O yüzden kendi kendini de biraz test edecek. Bunun dışında da diyabette belki

0: Hani konu genişlemiş oldu. Diyabette gözün arkasında ayrıca gözün siniri var. Gözü beyne bağlayan sinirimiz optik
1: Evet.
0: sinir. Bunun da etrafında yine ince damarlarımız var. Optik sinirin beslenmesini sağlayan hem koroid damarlar hem uzun posterior ciliary arterler vesaire kısa posterior ciliary arterler dediğimiz. Diyabette damarsal problem gözün sinirinin etrafındaki damarlarda da devam ettiği için bunların beslenmesini de bozuyor. Yani diyabetik göz siniri iltihapları da ortaya çıkıyor. Diyabetik
1: Evet.
0: papillopati diyoruz. Dolayısıyla hastanın gözün arkası iyi gözüküyor iken gözü beyne bağlayan ana kablo diyebileceğimiz gözün sinirinde de zaman içinde hasar ortaya çıktığı için çıkabildiği için yani göz normal gözükürken görmesi azalıyor. İşte o bahsettiğiniz kalıcı körlüğün bir sebebi de gözün sinirinin hasar görmesi. Bu da tamamen kalp krizi gibi gözün sinirini besleyen damarların tıkanması, çalışmaması sonrasında göz siniri iletiyi götüremiyor. Beyine götüremiyor ve dolayısıyla kalıcı körlük oluyor. Neden kalıcı körlük oluyor? Çünkü göz beynin bir uzantısı. Gözün siniri gözü beyne bağlayan bir ana hat kablo. Buradaki hasar beyin hasarı gibi. Nasıl beyin hasarı geri dönmüyor? Gözün sinirindeki hasar da gözün sarın ağ tabakasındaki hücrelerin hasarı da geri dönmüyor. Bu konuda tam ölmemiş, tam hasar görmemiş hücreleri canlandırmak için bir takım ilaç tedavileri çalışmaları var. Biz de veriyoruz hastalara.
1: Tabii
0: Dolayısıyla
1: zamanında hasta gelirse size
0: evet
1: yani.
0: aynen çok doğru dediğiniz gibi zamanda hasta gelir ve bunu da fark edilirse çünkü gözün sinirinin muayenesi de önemli. Gözün sinirinin canlılığını anlamak, muayeneyle anlamak, bir takım özel testler var onlarla anlamak önemli. Gözün sinirindeki gidişatı hissedince de ayrıca ona yönelik de tedaviler vermek gerekir. İşte bazen şeker hastaları kendi yakınlarımdan da var. Genç hastalar, genç bayanlar bir anda görmesi gidiyor. Bu da tamamen gözü beyne bağlayan sistemdeki çökmeyle ilgili.
1: Evet, kişi fark edene kadar da artık beyne giden sinire yapacak bir
0: Şey
1: işlem
0: kalmıyor.
1: kalmadığı için
0: Evet.
1: iş geçmiş
0: Geçmiş
1: olsundan başka bir
0: oluyor.
1: şey
0: Evet. Onun
1: denmiyor.
0: cerrahi tedavisi de yok. Başka bir tedavisi de yok.
1: Tabii siniri yeniden yapma
0: Yok. Öyle bir
1: teknolojimiz yok
0: mümkün. Yok.
1: zaten.
0: Öyle bir imkan
1: Peki
0: yok.
1: bu işte gözün önünde böyle ışıklar uçuşması veya işte ışıklar açılıyor kapanıyor gibi olması falan böyle bir takım şikayetler
0: Evet.
1: var. Bunları her hisseden mi size gelmeli ya da işte ne bileyim ağrısı olan veyahut da işte bir noktaya bakıp da seçemeyen hangi kişi kendini denetlerse şöyle hangi sıkıntıları olanlar daha çok size direkt gelmeli?
0: Yani aslında güzel, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Uçuşmalar bizde de oluyor. Uçuşmaların normal yaşlanmaya bağlı gözün içindeki sıvının hareketi artıyor ve göz önünde uçuşmalar tarzında hissedilebiliyor. Ama diyabet hastasında uçuşma var dendiği zaman gözün içinde mikro kanamaları hesaba katmak lazım. Küçük
1: Ne kadar
0: sızıntılar
1: tehlikeli,
0: tabii
1: evet.
0: küçük aslında hasta derdini söylüyor. Hastanın yakınlarının ve hekimin bu konuda uyanık olması gerekiyor. Yani gözümün önünde uçuşmalar arttı dediği zaman gözün içinde küçük kanamalar olduğu anlamına da gelebilir. O yüzden yani her bir şikayeti değerlendirmek lazım. Bir de hasta sorumluluğu hekime yüklemiş olacak. Hekim de bu sorumluluğu almış olacak. Yani aslında burada müracaat en güzeli. Bahsettiğiniz o uçuşmalar normal gözün yaşlanmasıyla ilgili olabilirken şekere bağlı kanamanın ya da göz arkasındaki yırtıkların bir habercisi de olabilir. O yüzden onu dikkate almak lazım.
1: Evet değerli dinleyenlerimiz ne yapıyoruz? Gözümüzün önünde bir uçuşma falan olursa basite almıyoruz. Hemen gidip
0: Tabii.
1: bir göz hekimine OCT veya işte göz ultrasonu veya işte göz anjiyosuyla hemen bir kontrolden geçiyoruz. Çünkü gözümüz bir kere kaybedersek geri kurtaramayacağımız bir organ.
0: Erken teşhis hayat kurtarır gibi.
1: Hocam çok güzel bir slogan. Ben onu
0: Evet,
1: çok seviyorum
0: bence de yani.
1: hakikaten. Hem erken hakikaten teşhis hem çok büyük paralar harcamanıza engel oluyor, hem de büyük travmatik şeyler yaşamanıza engel
0: Geçen
1: oluyor. Çok birbiriyle böyle tetikleyen şeyler.
0: yine genç bir bayan geçen hafta Çorum'dan geldi. Gözünün önünde uçuşmalar varmış.
1: Evet.
0: Orada birkaç doktora gitmiş. Uçuşmalar geçer falan. Sonra görmesi azalmaya başlamış. Ben bir gözünden de ameliyat etmiştim yırtıktan. Geldi hasta bize, gözün arkasında yırtık olmuş. Acilen ameliyatı aldık. Yani o yüzden hiçbir şey geçer, bu da geçer diye düşünmemek lazım.
1: Çok doğru
0: söylüyorsun. Yani üstünde durmak, yani hekime konuyu aktarmak lazım.
1: Hocam peki bu hakikaten çok büyük bir işlem, çok büyük bir tedavi süreci. Diyelim kontrol altına alınabildi, cerrahi yapılabildi. Cerrahi ne kadar sürüyor bir kere? Hani herkes bilmez bu konuyu. Ben gitsem işte tedaviye başlasam bu ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyattan sonra iyileşme süresi ne kadar sürüyor? Bunlar hep merak edilir.
0: Benim perşembe günü ameliyat edeceğim bir şeker hastasından bahsetmiştim. Gözünde kanama olmuş. Ya da bir sürü diyaliz hastası var, hastamız var, böbrek nakilli hastamız var. Aynı zamanda şekeri olan. Bu göz arkasındaki kanamalar, yırtıklar, çekintiler vesaire için ameliyat ettiğimiz hastada tekrar kanama olmaz diye bir konu yok. Çünkü gözün damar sistemi devam ettiği için siz kanamayı temizleseniz de, temizlesek de, kanamaya meyilli yerleri lazerlesek de yeni damarlar, vücut beslenme, o bölgelerin beslenmesi için yeni damarlar üretiyor. Yani aslında vücudun kendi büyük bir otonomik kontrolü
1: hemen onarıyor
0: var.
1: Kendisini.
0: Tabii onarıyor. Evet. Oraya damar üretiyor. O damarla da zayıf damar olduğu için tekrar kanayabiliyor. Dolayısıyla hani ileride de tekrar kanama ihtimali olabilir ama bu denli olmaz. İlk kanamalar kadar olmaz. Ameliyatlar, göz arkası ameliyatları gözün büyük ameliyatlarından. Yani bu ameliyata şimdi işi böyle daha ticari hale getirip işte 5 dakika vesaire gibi, hani bazı ameliyatları hızlandırılmış da lazer yapılıyor, 3 dakikada bitiyor falan. Böyle her biri ciddi olduğu için yani bu işte aceleyle yapılacak bir konu yok. Normal bir yerden bir yere giderken bunun süresi yarım saatse o yarım saat hakkını vermek lazım. 15 dakikada gideceğim derseniz olmaz. Dolayısıyla da bu ameliyatların 2 saate yakın bir süresi rahat olabilir. Ayrıca genelde bu ameliyatları yaparken hastanın kataraktı da işin içine giriyor. Kataraktı da bazen alınıyor. Onun dışında kanamayı sadece almıyorsunuz. Normal şeker hastalarında biz poliklinikte yaptığımız lazerler belli alanlara yapılabiliyor. Gözün kenar köşelerine lazer ulaşmıyor. Dolayısıyla ameliyatta biz gözün en uç, en kenar yerlerini de görebildiğimiz için kenar köşe bölgelerine, oralara da lazer yapılıyor. Yaklaşık 3000-4000 atış yapmak gerekiyor. Bunlar da biraz vakit alır tabii.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla hani aceleye getirip yarım bir iş mi yapmaktansa tam hakkını vererek yapmak gerekir. Bu da biraz vakit alır. Uyutmadan yapılabilir, uyutularak yapılabilir ama hastanın
1: o konfora, kişinin şeyine göre herhalde
0: dirayetine bazen
1: göre
0: uyutmak da iyi olabilir. Çünkü ağrı olmasa dahi 2 saat kişinin sabredip
1: öyle kımıldamadan durması zor.
0: Ört altında ameliyat oluyor, psikolojisi çok hani konforlu olmayabilir.
1: Herhalde,
0: hani yaptığımız
1: evet,
0: hasta oluyor. Bazen genel duruma uyutulmaya müsait olmayan hastalar oluyor. Onlara yaptığımız oluyor. Ama hani
1: genel ama burada doğru olan genel anestezi hocam.
0: Öyle
1: çünkü
0: gözüküyor.
1: Hakikaten
0: hasta ve hekimin rahat açısından.
1: Evet. Ameliyata başladığınızda hiç ummadığınız başka bir göz arkasında problemle de karşılaşabilirsiniz. İşlem
0: tabii,
1: uzayabilir.
0: Yırtık olur. Ameliyatta olabilir.
1: Tabii ameliyatta başlamışken tekrar hastayı uyutmak sorun olabilir, entübe etmek. Onun için başta herkesin konforunu sağlamak doğru
0: söylüyor. Hastaya
1: gibi
0: göre değişir. Zaten
1: evet,
0: kimi hastanın hani psikolojik durumu, panik hata vesaire de işin
1: evet,
0: içine girecek olursa hastaya göre tercih etmek lazım. Ama hani sonuçta ameliyat öyle hemen oldu bitti bir ameliyat değildir. Yani hani böyle hallederiz, böyle genel şey kafası pek mantıklı değil.
1: Şimdi ben de cerrahi sahada çok
0: tabii,
1: tecrübeli bir insan olduğum için şimdi
0: ameliyathane sorumlu başhemşiresiydiniz. Dolayısıyla evet, siz işi bilirsiniz. Hatta siz her klinikte kim ne iş yaptığını çok daha
1: tabii,
0: iyi bilirsiniz.
1: Tabii ben genel şeye hakimiyetim evet, yüksektir. Biz bu
0: genelde
1: sizin
0: zaten
1: yaptığınız
0: hemşirelere sorarlar. Yani sorumlu hemşirelere sorarlar. Birinin bir işi düştüğü zaman ne yapalım diye.
1: Tabii başımızla beraber biz de yardımcı oluruz. Değerli hocam, tabii ki ben ameliyathane tekniker sorumlusuydum. Uzun yıllarda gururla görev yaptım. Şimdi bu diyabetik retina ameliyatları pek olmazdı. Çok nadir olurdu. Sağ olun sizler geldikten sonra her gün birkaç tane olmaya başladı ve biz bu vakaları öğrendik. Bu vakaları öğrenmek tabii ki idari personel için, diğer yanınızda çalışan asistanlar için falan büyük servet. Yani bunun ayda yılda bir yapılmasıyla her gün birkaç tane yapılması yurt dışına gidiyordu eskiden bizim hastalarımız. Evet. Ben onun için gurur ve onur duyuyorum sizlerle çalışmaktan. Bu büyük ameliyatları sizlerin ülkemizde insanlarımıza bu şekilde sunmanızdan büyük bir servet bizim için. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Aslında burada bütün işleyişi hasta ve ülke adına düşünmek lazım. Yani hastanın işini görmek, çözmek, geldiğinde çözmek, olduğu yerde çözmek gibi konular önemli.
1: Hani tabii.
0: Yerine göre mesela bu ameliyat Van'da da yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapan arkadaş da vardır. Hani örnek veriyorum. Ama hani eğer bir tereddüt varsa, mesela bana geçen yine hani aynı bölgeden bir hasta geldi. Hani belki örnek de uygun olmayabilir. Hani yapılmış ama hastanın gözü sönmüş.
1: Hocam hani, tabii bu şeyle hani bu bir işi şey çok değil. Yapan kişiyle yani, hani, az yapan
0: bölge
1: kişi
0: örneği
1: farklı
0: vermek
1: oluyor.
0: İstemiyorum. Yanlış olmasın.
1: Evet.
0: Ama yani
1: işi, siz onu toparladınız işi, o zaman öyle mi? Onu anlamamız lazım. Yani.
0: Toparlanmayacak derecede olmuş.
1: Oo yazık.
0: Yani
1: hocam oluyor tabii.
0: Yani dolayısıyla
1: tabii.
0: Hepimizin başına gelebilir ama bir şeyi bir defa da iyi yapmak. Hani aceleye getirmemek.
1: Evet.
0: Sonra yani hallederiz, yaparız, yapıveririz tabii. falan değil. Şartlarını evet. olgunlaştırmak
1: evet.
0: lazım.
1: Bu çok büyük ameliyatlarda hocam. Olabildiğince tecrübeli hocalarımıza git. Ve bunlar çok nadir şeyler, hastalıklar, nadir cerrahi işlemler, değerli işlemler. Dediğim gibi biz eskiden bunları senede iki kez bile zor görüyorduk. Şimdi böyle güzel ameliyatlar görmek yani bizim için de çok eğitici yani. Çok eğitici.
0: Yani biz...
1: Hocam tabii Hacettepe Üniversitesi'nin bir ayrıcalığı var. Sizlerin orada olması bizlere gurur ve güven veriyor. Hocam süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Sizden son söylemek istedikleriniz var mı? Bir toparlama rica etsem. Bu çok önemli konu için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yani ben siz program sırasında böyle gözümün önünden bir sürü diyabetik hasta, kendi sınıf arkadaşım, öğrenciyken olan sınıf arkadaşlarım, onların da mesela diyabetleri vardı, senelerce diyabetle yaşadılar. Başka arkadaşlarımız var. Onların gözleri ya da yetişkin hastalar gözleri gözümüzün önünden geçiyor. Aslında yani diyabet hastaları için ne kadar gayret edilse yeridir. Çünkü çözümü ihmal edilirse çok daha zor olacağı için diyabet hastalarına kendilerini ya da yakınlarının onları ihmal etmemesini tavsiye ediyorum. Hani gözle ilgili konularda tabii ki orada en yakın ulaştığı göz hekimi arkadaşlar vasıtasıyla sürece başlamak lazım. Yani dediğimiz gibi erken teşhis önemli.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Faruk Öztürk hocamızdı. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı'ndan katıldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir daha tekrar davet ediyoruz kendisini. İnşallah misafir ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz. İyi günler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
0: Ben de çok teşekkür
1: evet.
0: ederim. İyi günler dilerim.
1: Sağ olun hocam.
2: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Saat 21.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yük gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece. Giresun 16-20, Gümüşhane 8-21, Ordu 16-19, Rize 15-20 derece. Samsun 16-20, Sinop 14-23, Tokat 11-20 ve Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Elazığ hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 4-15, Bingöl 10-20, Bitlis 8-14 derece. Elazığ 11-19, Erzincan 9-21, Erzurum 6-13, Hakkari 10-15, Iğdır 12-22, Kars 6-16, Malatya 10-19 derece. Muş 9-19, Tunceli 9-21, Şırnak 14-18 ve Van 9-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-24, Batman 12-24, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-22 derece. Kilis 14-23, Mardin 14-21, Şanlıurfa 14-24 ve Siirt 15-21 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusuyla, akşam saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 7, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısıyla İskenderun Körfezi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanlığı, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin Yunanistan'da serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlenirken operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.783'e ulaştı. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Ve spor. Birinci Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Girekli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çalışın, sen tutuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında, köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 12 derece, Atina sağanak yağışlı 17, Belgrad parça bulutlu 15, Berlin hafif sağanak yağışlı 15, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev parça bulutlu 16, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra parça bulutlu 14, Madrid parça bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 15, Paris parça bulutlu 15, Priştine parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 8, Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran parça bulutlu 14, Varşova hafif sağanak yağışlı 13, Viyana parça bulutlu 15 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat parça bulutlu 12, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat parça bulutlu 25, Bakü parça bulutlu 17, Bişkek sağanak yağışlı 13, Duşanbe parça bulutlu 16, Kabil parça bulutlu 10, Kerkük parça bulutlu 20, Kuveyt parça bulutlu 26, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad parça bulutlu 30, Şam parça bulutlu 12, Tahran parça bulutlu 17, Taşkent sağanak yağışlı 17, Tiflis parça bulutlu 14 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 16 derece, Kahire parça bulutlu 18, Melbourne parça bulutlu 10, Montreal parça bulutlu 12, New York parça bulutlu 12, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 16, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 13, Komrat parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 15, Münih parça bulutlu 12, Polgaritsa parça bulutlu 18, Selanik sağanak yağışlı 15, Şumlu parça bulutlu 14, Taraklia parça bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 10, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 10 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
3: Saat 22.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece. Giresun 16-20, Gümüşhane 8-21, Ordu 16-19, Rize 15-20 derece. Samsun 16-20, Sinop 14-23, Tokat 11-20 ve Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Elazığ hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 4-15, Bingöl 10-20, Bitlis 8-14 derece. Elazığ 11-19, Erzincan 9-21, Erzurum 6-13, Hakkari 10-15, Iğdır 12-22, Kars 6-16, Malatya 10-19 derece. Muş 9-19, Tunceli 9-21, Şırnak 14-18 ve Van 9-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-24, Batman 12-24, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-22 derece. Kilis 14-23, Mardin 14-21, Şanlıurfa 14-24 ve Siirt 15-21 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında kuzeyden 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında günün ilk saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde ise güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Arakçı'nın telefon görüşmesinde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri değerlendirdiği kaydedildi. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları reddetti. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi. Ve spor. Birinci Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyılarıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Konya'nın batısı, Amasya, Tokat, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yük gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.
2: Çok güzel balıklar tutacağız, değil mi baba?
3: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi.
2: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
3: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu. Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece. Giresun 16-20, Gümüşhane 8-21, Ordu 16-19, Rize 15-20 derece. Samsun 16-20, Sinop 14-23, Tokat 11-20 ve Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Elazığ hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 4-15, Bingöl 10-20, Bitlis 8-14 derece. Elazığ 11-19, Erzincan 9-21, Erzurum 6-13, Hakkari 10-15, Iğdır 12-22, Kars 6-16, Malatya 10-19 derece. Muş 9-19, Tunceli 9-21, Şırnak 14-18 ve Van 9-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-24, Batman 12-24, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-22 derece. Kilis 14-23, Mardin 14-21, Şanlıurfa 14-24 ve Siirt 15-21 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, batısındaysa kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında, gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanlığı, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin Yunanistan'da serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlenirken operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.783'e ulaştı. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Ve spor. Birinci Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Girekli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak, tedbirinizi alın çiftçi.

0: siyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 12 derece, Atina sağanak yağışlı 17, Belgrad parça bulutlu 15, Berlin hafif sağanak yağışlı 15, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev parça bulutlu 16, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra parça bulutlu 14, Madrid parça bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 15, Paris parça bulutlu 15, Priştine parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 8, Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran parça bulutlu 14, Varşova hafif sağanak yağışlı 13, Viyana parça bulutlu 15 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat parça bulutlu 12, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat parça bulutlu 25, Bakü parça bulutlu 17, Bişkek sağanak yağışlı 13, Duşanbe parça bulutlu 16, Kabil parça bulutlu 10, Kerkük parça bulutlu 20, Kuveyt parça bulutlu 26, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad parça bulutlu 30, Şam parça bulutlu 12, Tahran parça bulutlu 17, Taşkent sağanak yağışlı 17, Tiflis parça bulutlu 14 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 16 derece, Kahire parça bulutlu 18, Melbourne parça bulutlu 10, Montreal parça bulutlu 12, New York parça bulutlu 12, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 16, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 13, Komrat parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 15, Münih parça bulutlu 12, Podgorica parça bulutlu 18, Selanik sağanak yağışlı 15, Şumlu parça bulutlu 14, Taraklia parça bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 10, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 10 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 24.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece. Giresun 16-20, Gümüşhane 8-21, Ordu 16-19, Rize 15-20 derece. Samsun 16-20, Sinop 14-23, Tokat 11-20 ve Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Elazığ hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 4-15, Bingöl 10-20, Bitlis 8-14 derece. Elazığ 11-19, Erzincan 9-21, Erzurum 6-13, Hakkari 10-15, Iğdır 12-22, Kars 6-16, Malatya 10-19 derece. Muş 9-19, Tunceli 9-21, Şırnak 14-18 ve Van 9-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-24, Batman 12-24, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-22 derece. Kilis 14-23, Mardin 14-21, Şanlıurfa 14-24 ve Siirt 15-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusuyla, akşam saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 7, doğusunda 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısıyla İskenderun Körfezi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Arakçı'nın telefon görüşmesinde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri değerlendirdiği kaydedildi. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları reddetti. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi. Ve spor. Birinci Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyılarıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Konya'nın batısı, Amasya, Tokat, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi.
3: Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'yla İki Elin Sesi başlıyor.

0: Sevgili dostlar merhaba.
1: Merhaba. İki Elin Sesi programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Götürdünüz derken. Getirdiniz de götürdünüz oldu.
0: Olsun hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz efendim. Sen nasılsın?
0: Körler ve sağırlar olarak bir aradayız bugün değil mi?
1: Yok canım olur mu?
0: Ya?
1: İki Elin Sesi'nde Erdi Çavdar'ı konuk ediyoruz.
0: Çavdar. Erdi Çavdar hoş geldin.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
2: Nasılsınız?
0: Teşekkür İyiyiz. Ederiz. Biz memleket gibiyiz. Sizde ne var ne yok inşallah.
2: Biz de Ankara gibiyiz diyelim.
0: Memleket nerede?
2: Ankara.
0: Ankara, babası Fenerbahçeli.
2: Ki, tabii ki. İsimden belli olduğu gibi.
0: Tabii Erdi. Tabii.
2: Muhtemelen isimden doğum yılımı da tahmin etmişler.
0: O civarda. Şimdi tabii bu konu Emel'e Allah Allah nereden biliyorlar acaba ki falan.
1: Yıl yok. Olarak Erdi'nin çok... Erdi isminin çok konulduğu döneme mi denk geliyor?
0: Ama niye durup dururken Erdi olsun?
1: Ben o konuşmayı bilmiyorum neden.
2: Şöyle 87 yılında Fenerbahçe bir transfer yapıyor. İsmi Erdi. Galatasaray'ın elinden alıyorlar.
0: Evet.
2: Böyle kaçırarak alıyorlar futbolcu. Büyük bir sükse yapıyor.
0: Rıdvan da çok istiyordu tabii, bu şeyi. Evet.
2: O dönemde babam tam dedesinin ismini koyacakken bir gün önce amcasının oğlu o ismi koyunca babam da ne olsun madem gündemde Erdi olsun diye ismi öyle Erdi koymuşlar.
1: Yani Rıdvan'ın dönemi mi? Rıdvan'ı bilirim. Şeytan tabii, denirdi tabii, değil tabii. mi ona? Tabii. Evet bak onu biliyorum.
0: Evet artık sevmiyoruz gerçi ama neyse. Erdi sen ne zaman başladın bu işlere?
2: Vallahi
0: 1987'de doğdun.
2: 87 doğumluyuz evet.
0: Bu başlı başına bu ayıp sana yeter zaten.
2: Başlaması da şöyle aslında 4-5 yaşında böyle küçükken meşhur bir bilirsiniz plastik saz vardır.
0: Evet.
2: Önünde çoban deseni olan. Dedemin bana onu almasıyla başlıyor iş. O günlerde çok meşhur Alfadimem Balfadimem türküsü. Onu söyleyerek sürekli onu söyletirlermiş bana. Öyle bir hikayeye başlıyor aslında. Ortaokulun sonlarına doğru yavaş yavaş işte artık para biriktirip kendi paramızla.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Ha, ilk bağlamamı almıştım. Bayram aşıkları o zamanlar değerliydi.
0: Vay be.
2: Evet. Onunla ilk bağlamamı aldım. Onunla başladım. Yaklaşık 25 senedir de profesyonel olarak bu işin içerisindeyim. Son olarak da işte Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başladım. Şimdilik oradayız.
0: Ses sanatçısın ama evet. Bağlama da bırakmadı seni.
2: Bağlama bir alışınca biliyorsunuz kucakta olunca bırakası gelmiyor insanın. Ama evet. Sırdaşım yoldaşım gibi o zamandır birlikteyiz.
0: Bırakmadı bir zaten. Türkü dinleyelim mi devam edelim oradan kaldığımız yerden o zaman.
2: Olur. Güzel bir türküyle programa başlayalım isterseniz.
0: Buyurunuz.
2: Mausa limanı söyleyeceğiz.

0: Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel duygulu.
1: Kıbrıs'tan başladık konuya. Güney'den.
2: Evet.
0: Yukarılara doğru geleceğiz.
1: Peki önce bir eğitim hayatının yukarılarına doğru gidelim. Nerelerde ne okudun?
2: Müzik olarak Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü mezunuyum. Hı hı. Sonrasında öğretmen olarak atandıktan sonra yüksek lisans Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yine ses eğitim bölümünde yüksek lisans yaptım. Müzik eğitimimiz böyle.
1: Savaş Ekici var mıydı Gaziantep'te?
2: Evet, Savaş Ekici bağlama hocamdı.
1: Öyle mi?
2: Evet. Aa. Ses eğitimindeydim ama bağlama derslerimize Savaş Ekici'ye giriyordu.
1: Tamam.
2: İyi bir Elazığlı'dır kendisi. Buradan selam olsun.
1: Savaş Elazığlı mıydı ya?
2: Tabii.
1: Yani ben tabii kaç yıldır görmüyorum ki onu. Olmuştur 30 yıl ya.
0: Uzun bir zaman 30 yıl.
1: Evet tabii.
2: Ya ben bile bayağı uzun zamandır görmüyorum kendisini.
1: Yani bizim şey bu işte bizim Coşkun Gülay ekolünden evet. Olduğu için.
0: O da.
1: Ondan sonra. Ne yapıyor şimdi? Orada değil ama herhalde İzmit'e.
2: Hala orada.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bir İzmit Kocaeli gibi duydum sanki.
2: Benim bildiğim orada hala. Yani son ben 13 yıl oldu mezun olalı. Bir ara ziyaretlere gitmiştim oradalardı ama muhtemelen oradadır hala.
1: Yani bir gece gazinoda çalıyoruz. İki sahneye ben gidemeyeceğim gazinoya. Kulaklarını çınlatalım Savaş'ın. Dedim ki bir sahne git ya. Yani dedim sadece oturacaksın zaten. Oraların repertuarı falan Savaş'ın bilmesi söz konusu olmaz zaten de. Giyin kuşan dedim al sazını git. 12'de de evinde olursun zaten filan. O gün de bir herhalde Ankara'nın şeyi mi bu sonbaharı millet ürünleri satmış Haymana civarı falan.
2: Herkes dolmuş.
1: Gazinoya dolmuşlar. Ön sırada bir istek yapıyor filan. Savaş'ta böyle tabi ön sırayla ne olacak aranda işte en fazla 2 metre var sahnede. Adam biri ısrarla bir şey istiyormuş galiba solist de bilmiyor. Zaten ilk sahnede genellikle işte oradaki çalışan hanımefendilerden falan çıkar. Ankara'nın o yıllar. Abi diyor adam bıçağı çıkardı diyor dişini karıştırıyor. Çok korkmuş. Bir daha da tövbe etmişti herhalde zaten. Şimdi geçen yıl mı sınavlar oldu? Sen en son girenlerden
2: misin? Evet, en son girenlerdeniz biz. Yeni başlayanlar.
1: Evet. Nasıl davranıyorlar size?
2: Çok gayet iyi.
1: İyi mi?
2: Evet. Yoruluyoruz. Gayet güzel. İşimizi yapıyoruz aslında.
1: Tabii bir de son 2 yıldır falan koroda sıkı çalışmaya başladı. Çok sık konser olmaya başladı.
2: Evet, çok sık konser doğrusu. Var. Neredeyse haftada yani salonlar zaten her gün dolu.
1: Evet.
2: Bizim de ayda muhtemelen 3-4 konserden fazla oluyor bazı zaman.
1: Evet, çok fazla yani ben yani bir ayda bir iyidir, 2 ayda bir daha iyidir bu tip konserlerde. Yani biraz şey gösterisi galiba bu kuvvet eskilere göre de.
2: Yani salonların dolu olması, bilet sayısı yani istatistiksel olarak bakıldığı bir dönemdeyiz gibi düşünebiliriz bu dönemi.
1: Biraz öyle neyse.
0: İlk şemaya.
2: Yani şöyle aslında çok da iyi değil. Niye? Çünkü salonlar eski oranına daha boş gibi.
0: Boş mu?
2: Çünkü her gün konser var. Yani vatandaş
1: bir de doyum. Yani sürekli gidip aynı şeyleri ne edersin? Daha az yani biraz elindeki kıymetleri şey yapmak lazım. Zamanında sunmak lazım. Şimdi sen bu kadroyu haftada bir neredeyse konsere çıkarıyorsun. İyi de yani bunun bir anlamı yok. Bu tip toplulukların dediğim gibi benim nazarımda 2 ayda bir. Bugün zaten sonraki kayıtlarda koro şefleri falan da bizimle beraber olacaklar. Onlarla da konuşacağız da bakalım onlar ne diyecekler. Peki bu şeyde yüklü repertuar bir anlamda daha sık sizin görev almanızı, daha sık sahne almanızı
2: tabii.
1: Da beraberinde getiriyor. Bu tembel solistler için pek iyi bir şey değildir.
2: Her yerde olduğu gibi yani çok istemeyen vardır illaki. Ama biz işimizi yapmaktan mutluyuz şükür. Yani bu işi yapmak için oradayız zaten onun için.
1: Tabii yani bu
2: sahnede olmak da güzel bir şey.
1: Çok güzel bir eğitimini alıp bir de bu tip bir topluluğa girmek fevkalade bir şey. Kaç
0: büyük bir şans evet.
1: Kaç tane on binlerce genç bu size şimdi nefretle bakıyor biliyor musunuz?
2: Onun da farkındayız.
1: Niye ben değilim de onlar? Niye ben değilim de onlar falan diye.
2: Ya bu işin ben ciddi manada nasip olduğunu düşünüyorum. çok çok iyi arkadaşlarımız da vardı ama sınav performansları kötüydü evet. mesela. Bildiğim arkadaşlarımdan. Hı hı. Bu iş tamamen oradaki
0: heyecan demek.
2: İsteme, arzu etme, nasip. Hepsi bir araya geldiği zaman.
1: Yani tabii işte böyle bir kere de bu işi çözmek. Üniversite sınavı da aynı şey. Böyle aynı bir şey. Saatte olacak işler değil.
2: Maalesef.
1: Bazı insanların izlenmesi ve sınava da gerek görmeden göreve davet edilmesi. Yanlısıyım ben hep zaten. Onun için de iktidar olamıyorum. Bir olsam zaten bunların hepsini düzene sokacağım. Yani. Peki Erdi, bir türkü daha dinleyelim şimdi.
0: Yalan dünya mı diyor
2: işte. Yalan dünya diyelim ama ufak bir akort yapabiliriz.
0: Tabii.
2: Güzel
1: tabii
2: olur.
1: Ki. Ne dinliyoruz şimdi?
2: Neşet Usta'dan Yalan Dünya diyelim.
1: Emel Kamalı istemiştir bunu kesin. Kırşehir'den oku diye.
2: İstemedi ama
1: öyle bakıyordu.
2: İçimde doğdu galiba.
0: Ama ilk başta dedim İç Anadolu'ya gidecek miyiz?

0: Teşekkür ederiz. Mesut musunuz Emel Hanım?
1: Çok mesut ve bahtiyar oldum.
2: Orta Anadolu'yu seviyoruz.
1: Çok.
0: Oralı da onun için. Sürekli benimle bunu yarıştırmaktan bir yılmadı.
1: Keyifle dinliyorum. Ayrı bir keyif alıyorum. Ne yapabilirim? Değil mi yani?
0: Evet, beğenerek dinliyoruz.
1: Beğenerek dinliyoruz.
2: Beğenerek dinliyoruz.
1: Yeni klibiniz çıktı.
2: Şöyle aslında klip demeyelim de.
1: Ne diyelim?
2: Güzel bir projenin bir çıktısı diyelim. Çünkü devamı gelecek bu işin.
1: Öyle mi? Çok iyi.
2: Evet. Biliyorsunuz bir çocuğum var. Çağan ismi.
1: Evet.
2: Kendisi Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu'nda okuyor. Hmm. İkinci sınıfta şu anda. Perküsyon eğitimi alıyor şu anda müzik anlamında. Onunla beraber güzel bir şeyler yapmak için bir şeyler arayışındaydık aslında. Bir gün neden işte biraz önce anlattığım o plastik sazın hikayesi var ya.
1: Evet.
2: Benim ailemde çok müzisyen yoktu. O plastik sazın hatırına müzikle uğraşmak için bir yola başladım. Dedim Çağan niye böyle bir şey yapmasın? Anne karnında bir deneysel bir çalışma da yaptık zaten onun için. Çocuklar anne karnında müziğe maruz kaldıklarında müzik yeteneklerinin bir tık diğer çocuklara oranla yüksek olduğu. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Biz de bunu deneyimlemek istedik eşimle. Evet, eşim Şahan'a hamileyken bayağı müzik dinlettik.
0: Eşin ne iş yapar?
2: Eşim ev hanımı. İyi bir pastacıdır. Ama çok çalışmayı tercih etmiyor bu aralar.
0: Yani şimdi bizi bu Çağan'a bu kötülüğü yaptınız yani.
2: Evet, maalesef. Çünkü Türkiye'deki müzik anlamında
1: zor koşulları biliyorum.
2: Koşulları bilince evet. Ama şöyle niyetim şuydu. Zaten ben istesem de uzak tutamayacağım Çağan'ı müzikten. En azından temel eğitimini düzgün şekilde alsın ki ilerleyen zamanda yapmak istemese dahi.
1: Sonuç o aldı eğitim tabii. Kendine kalacak. Yapsa ya
2: şöyle sonra da müzik eğitimi almak çok zor. Ben bunun canlı örneklerinden biriyim. Üniversitede tanıştım eğitimiyle müziğini. Aslında yine çalıp söylüyordum. Üniversiteye gitmeden önce de bu işten para kazanıyordum ama eğitim anlamında biraz zorladı beni ilk etapta. En azından başlangıçta küçük yaşlarda bu işi yapmış olsaydık, öğrenmiş olsaydık daha kolay olurdu. Şimdi Çağan çok şanslı. Evet. Temelini öğreniyor. Daha sonra yapmak isterse müziği ilerisi üstüne katlayabileceği şeyler olacak. Yapmak istemezse zaten alan geniş. Onunla güzel bir proje yapalım dedik. Türkülerle Büyüyorum isminde. Marka isimlerini şahsıma ait. Güzel bir proje. Projenin yayınlanması için de bayağı uğraştık ama o birazcık sürünceme de kaldı. Neden olmasın diye her hafta bir...
1: Her hafta.
2: Hemen hemen her hafta bir yöreden bir türkü seslendiriyoruz birlikte.
1: Çok keyifliydi, güzeldi ama güzel evet, görünüyor.
2: Stüdyomuz da var, bir küçük küçük stüdyomuz da var. Orada bütün kayıtları alıyoruz. Sağ olsun sanatçı dostlarımız da bize destek oluyorlar. Konuk alıyoruz. Elimizin altında şu anda hazırda bir 20'ye yakın videomuz var. Yavaş yavaş artık. Onları paylaşma bölümüne girdik.
1: Ben tek yapıldım. Hani sadece izledim.
2: Çok aslında. Güzel bir şey. Yavaş yavaş. Güzel bir proje. Çocukların türküleriyle büyümesi, geleneklerini bilmesi bence önemli bir şey. Hani daha önce sizinle program yapmıştık. O zaman öğretmendim.
1: Evet.
2: Bunun üzerine çok konuşmuştuk. Yani bir çocuktan, iki çocuktan başlayacak bu. Kendi kültürümüzü birilerine parayla satın aldıramayız.
1: Doğru.
2: Yani çocuk küçüklükten itibaren büyür, bu şekilde büyürse kendi kültürüne daha sahip çıkar. Biz de bu yabancı kültürlerin etkisinde kalmaktan birazcık daha geride kalırız, daha iyi olur diye düşünüyorum ben kendi adıma. Onun için böyle bir proje yaptık. İnşallah devamında gelecek.
1: Yöre yöre mi?
2: Her yöreden türkülerimiz olacak inşallah. Her yöreden. Evet, başlangıçta çocukların da kolaylıkla söyleyeceği türküler olacak. Sonrasında artık tamamen bütün repertuarı açacağız.
1: Bir Bozlak falan gelir mi?
2: İnşallah. Onu umut ediyorum. Kesinlikle.
0: Şimdi 9 yaşında ve her hafta bir türkü mü söylüyor seninle beraber? Benim anladığım o mu?
2: Evet, her hafta bir klip paylaşıyoruz diyelim. Aslında her hafta gidip stüdyoda kayıtlar yapıyoruz. Bazen aksadığı da oluyor. Çalışıyoruz evde önce. Sonra birlikte bunun kaydına giriyoruz. Hem kayıt işine de alışmış oldu.
1: Klipteki anne değil mi eşiniz?
2: Evet eşim.
1: Ailece evet.
2: Evet, bu sefer ailecek oldu. Anneyi ikna ettik biraz. Aslında çekiniyordu söylemekten ama. Sesim kötü diye düşünerek. Dedik ya olur, hep beraber bir anımız olsun. Güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Güzel bir anı.
2: Evet, şey, takip etmek isteyen dinleyicilerimiz için de türkülerine büyüyorum. Evet. Instagram sayfasında ve YouTube olalım. Sayfasındayız.
1: Türkü dinleyelim mi?
0: Dinleyelim, hadi bakalım.
1: Bu sefer Bergüzar diyor. Evet. Ferdi Çağlar.
2: Bergüzar diyeceğiz. Son zamanların
1: popüler şarkı, türküsü. Türküsü.
2: Türkü.
1: Türkü mü diyelim, ne diyelim?
2: Eseri diyelim. Evet. Buradan Fatih Demirel'e de selamlar, saygılar olsun.

0: Hangi yöreyi söylemeyi daha çok seviyorsun?
1: Kendi yörem. Orta Anadolu. Biraz Orta Anadolu şeyi yapmış olduk aslında bugün ama seviyoruz. Kendi yöremiz kulağımıza doğduğumuzda o gelmiş. O duyulmuş. Hı hı. Hani alıp götürüyor bizi. Evet. Elazığlı'yı, Elazığ türküleri nasıl etkiliyorsa.
0: Bir Sivaslı'yı.
1: Sivas türküleri.
2: Tabii ya şey mutlaka kan çeker tabii de. Peki bu yeni bir besteydi okuduğumuz. Evet. Bu tip çalışmaları yapıyor Merdi Çavdar.
1: Merdi Çavdar'ın gizli kapaklı kendi besteleri var. Okumayı da çok tercih etmiyor. Bir tanesini sizin için okumuştum daha önce.
0: Evet.
1: Programda.
2: Niye tercih
1: yazıyorum
2: etmiyor?
1: Yazıyorum ama hazır hissetmiyorum diyelim.
2: Orada evet. okurken hazır mı hissetmiştin orada?
1: O gün böyle bir eşime yazdığım bir kısacık bir 5 dakikalık bir hikayeyle oluşan bir türkü vardı. Ondan bahsetmiştik. Eşim de biraz zorlayınca okumuş olduk orada.
2: Ha, o da mı vardı orada?
1: Yok tam o biraz canlıydı herhalde.
0: Tabii
1: yani
0: canlıydı.
1: Biz orada biraz mesajlarla hadi evet, oku evet. hadi oku diye baskı gelince okumak zorunda kaldık. Şöyle evet, aslında güzel. Besteleri yapıyorum atıyorum kenara. Bir 2-3 yıl sonra aklıma geliyorsa yani bende bir izi bıraktıysa demek ki bu bundan bir şey olabilir düşüncesiyle.
0: Olgunlaşma zamanı vardır belki.
1: O da olabilir.
2: Tabii canım yani bir süre bırakmakta fayda var. Zaten yani bir süre o 6 ay olur, 1 yıl olur, 1 gün olur bilemem. Bakıyorsun ki bazı şeyleri hemen değiştirme ihtiyacı duyuyorsun. Tabii. Bir daha değiştiriyorsun. Tam olmadıysa yine bırakıyorsun.
0: Senin
2: sonuçta.
0: Vardı değil mi öyle bir tane yıllar sonra değiştirdiğin?
2: Tabii. Mi? Yani bu gayet normal bir şey.
0: Evet, evet.
2: Zaten gelişme olması iyi bir şey. Hı hı. O teknik olarak mükemmellikten falan bahsetmiyorum. Senin kafana takılan şurayı daha iyi olabilirmiş gibi bir şey düşünüyorsun. Yapıyorsun odur yani. Zaten bestekar da kendi karar verecek. Yoksa birilerine dinletip ya o zaman neler çıkıyor neler yani.
1: Tabii şöyle aslında müziğin karşıya hissettirdikleri çok önemli olduğu için birilerine bir şey hissettirmesi lazım. Çünkü müzik his dünyasının içinde var olan bir şey benim için. Duygu dünyasının içinde olan bir şey. O duyguyu karşıya hissettirebiliyorsa o beste ya da o eser güzeldir benim için. İşte onu hissettirip hissettirmeyeceği konusunda biraz tedirginlik yaşadığım için gizli kapaklı öyle bir köşede duruyorlar.
2: Yani o biraz korkuya doğru gidiyor. Çok da abartma onu. Yani biraz da atıp şeye atacaksın. Piyasaya atacaksın.
1: Tabii piyasaya atmak
2: yani.
1: Lazım.
2: Hazır evet, kayıt yapıyorsun falan. At gitsin. Ne derler hani giderse serindir, dönerse serindir. Yoksa da
1: giderse de halkın olsun.
2: Evet,
1: halkın
2: sonra olsun. Bir de hani o piyasaya arz ettin insanlara sonra bir daha değiştiremeyeceğin anlamına da gelmiyor. Yani yine de değiştirirsin. Ne olacak yani? Çekinmeye
0: bence bu yetinin olması bile çok önemli bir şey. Evet. Zamanı gelince çıkar ya da çıkmaz.
1: Eminim ya ben onu düşünüyorum. Zamanı geldiğinde mutlaka bir şey olacaktır. Şimdilik duruyor bakalım.
0: Nasip. Üretememekten
2: daha zaman da gidiyor.
1: Doğru.
2: Gerçi ben gencim diyor karşımda o bakımdan yani. Ben
1: çok da genç sayılmam yani.
2: Duhan Erdoğan hocam. Benim oğlum 84 doğumlu. Ya gördün mü?
0: Bize göre genç.
1: Evet öyle gençmiş. Kabul ediyorum.
2: Kabul ediyorsun. Olaysız dağılalım. Hadi bakalım o zaman sen gülersen gül açılır.
1: Yaz olur. Hadi Orta Anadolu türküsü. Bir Orta Anadolu da.
0: Ne güzel.

0: Sesinize sağlık.
1: Tamam mı?
0: Tamam tabii. Tamam değil ama tamam, ne yapalım artık.
1: Başka bir şey istiyor musun? Hani Dabrıkan'ı getirecektin, sen böyle eşlik edecektin.
0: Ama bu konukların yanında da çalamam ki, nasıl çalayım?
1: Konukların yanında çalamazsan ne zaman çalacaksın?
2: Evet.
0: Yani hani tam profesyonel değilim yani. O yüzden cesaret edemiyorum.
2: Müzik amatör ruh olması lazım.
1: Ya yapamazsan da bir daha eline vermeyiz yani. Ne olacak da çalamıyorsun.
0: Ama ben motivesi düşen bir insanım. Hemen böyle düşüyorum. O yüzden bir daha darbuka elime almam. O yüzden ne bileyim yani.
1: O zaman sen bu kayıtlarla evde çal.
0: Bu kayıtlarla evde çal. Evde evet müzik açıyorum. Çalıyorum öyle. Eşlik ediyorum. İki dörtlüklerde sıkıntı yok da.
2: Tamam o zaman.
0: Diğerlerde sıkıntı var.
1: Zaten ortana da olduğuna göre o kadar yani.
2: Biz de hareket tutuyoruz. Hepsi iki dört sıkıntı yok.
1: Evet, son üç dakikamız var. Türkiye yetişmeyeceğine göre biz Erden'in gelecekte ne yapacaklarını bir alalım.
2: Yani inşallah gelecekte ne yapacak?
1: Evet. Yani oğlan diyelim ki büyüdü. Diyor ki ben müzikle falan uğraşmayacağım kardeşim. Çekilin başımdan dedi. Ne yapacaksın?
2: Canı sağ olsun. Şöyle Erdi Çağdar ileride ne yapacak? Kendi adıma, önce kendi adıma söyleyeyim. Çalıp söylemeye devam edeceğim elimden geldiğince. Böyle bir iddiam falan da yok. Kendim çalıp kendim söylerken zevk alıyorsam, kendimi iyi hissettiriyorsa benim için müzik. Böyle bir şey. Devam edeceğim yani. Ben çalıp söylemeye devam edeceğim ömrüm boyunca.
1: Yani hiç kimsenin düşünmediği bir projen yok mu senin aklına gelen?
2: Proje çok aslında. Yani o kadar çok proje var ki benim kafam içerisinde.
1: Onlardan merak ediyoruz. Onları konuşmak istiyoruz.
2: Temelleri sağlam olmayınca diyelim. Hani çok ortaya atmaktan hoşlanmıyorum. Ama Türkülerle bir yorum projesinde inşallah çocuklarımıza türküleri sevdirebiliriz.
1: Bu konuda bizim Sümer gayet iyi çalışmalar yapıyor Ezgi. O da evet. Yani Türk sazlarıyla işte Kaval...
2: Evet.
1: Projesi var. İzliyorsundur mesela. Onunla da bir ara gelip, bir araya gelip konuşursanız herhalde daha güzel sonuçlar çıkacaktır yani.
2: Mutluluk duyacağım işler bunlar. Ama işte bunun için fırsat yaratabilmek önemli. Bu projeyle bu konuda insanlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi çok güzel gidiyoruz. Azımsanmayacak derecede geri dönütler alıyoruz bu konuda. İlerleyen zamanda yani bunun ilk meyvesinde şey de yani duyurmuş olalım, 23 Nisan'da CSO'da konserde türkülerle büyüyorum olarak Baba Oğul sahneyi alacağız. İlk öyle başlıyoruz. Artık da devamında da televizyon programı bile olabilir. Yurt dışı planlarımız var inşallah. Çocuklarımıza kendi kültürleriyle ilgili güzel hikayeler bırakabilirsek çok mutlu oluruz. Biz evet. Böyle düşünüyoruz.
1: İnşallah umarım.
2: Burada da ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Başarılı olursun. O günlerde de konuşuruz yaptıktan sonra tekrar.
2: Öyle
1: çok teşekkür ederiz
2: Aydın
1: Çavdar.
2: Sizinle birlikte burada olmak mutluluk vericiydi. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sazına, sesine, yüreğine sağlık. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın sevgili dostlar.
3: Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'yla İki Elin Sesi sona erdi.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece. Giresun 16-20, Gümüşhane 8-21, Ordu 16-19, Rize 15-20 derece. Samsun 16-20, Sinop 14-23, Tokat 11-20 ve Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Elazığ hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 4-15, Bingöl 10-20, Bitlis 8-14 derece. Elazığ 11-19, Erzincan 9-21, Erzurum 6-13, Hakkari 10-15, Iğdır 12-22, Kars 6-16, Malatya 10-19 derece. Muş 9-19, Tunceli 9-21, Şırnak 14-18 ve Van 9-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-24, Batman 12-24, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-22 derece. Kilis 14-23, Mardin 14-21, Şanlıurfa 14-24 ve Siirt 15-21 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde. Sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, batısındaysa kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında, gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanlığı, Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin Yunanistan'da serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlenirken operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.783'e ulaştı. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Ve spor. Birinci Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erokspor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağrı yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 12 derece, Atina sağanak yağışlı 17, Belgrad parça bulutlu 15, Berlin hafif sağanak yağışlı 15, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev parça bulutlu 16, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra parça bulutlu 14, Madrid parça bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 15, Paris parça bulutlu 15, Priştine parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna parça bulutlu 8, Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran parça bulutlu 14, Varşova hafif sağanak yağışlı 13, Viyana parça bulutlu 15 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat parça bulutlu 12, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat parça bulutlu 25, Bakü parça bulutlu 17, Bişkek sağanak yağışlı 13, Duşanbe parça bulutlu 16, Kabil parça bulutlu 10, Kerkük parça bulutlu 20, Kuveyt parça bulutlu 26, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad parça bulutlu 30, Şam parça bulutlu 12, Tahran parça bulutlu 17, Taşkent sağanak yağışlı 17, Tiflis parça bulutlu 14 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 16 derece, Kahire parça bulutlu 18, Melbourne parça bulutlu 10, Montreal parça bulutlu 12, New York parça bulutlu 12, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 16 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 14 derece, Frankfurt parça bulutlu 14, Gümülcine parça bulutlu 16, Kırcaali parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 13, Komrat parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 15, Münih parça bulutlu 12, Podgorica parça bulutlu 18, Selanik sağanak yağışlı 15, Şumlu parça bulutlu 14, Taraklia parça bulutlu 14, Valkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa parça bulutlu 10, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 10 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru, hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Meteorolojinin sesinde sınava doğru programıyla sizlerle birlikteyiz. Yine bir cumartesi akşamındayız. Stüdyomuzda değerli hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte her zaman olduğu gibi ÖSYM'nin yaptığı sınavlarla ilgili sorularımızı bizler soruyoruz. Değerli hocamız bizlere engin tecrübeleriyle, bilgisiyle aydınlatmaya devam ediyor. Geçen hafta da yine psikolojiden, öğrenilmiş çaresizlikten, sınava az kala yapılması gerekenlerden bahsetmiştik. Mayıs ayındayız. Artık zaman da çok hızlı akıyor. Bunlarla ilgili hocamıza sorularımızı soracağız. Hocamız da şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz?
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Allah iyilik versin.
0: Çok sağ olun hocam. Geçen hafta yayınımız tabii süremiz dahilinde bitmişti. Konuşacak konular vardı. Bitirmek zorunda kalmıştık. Hiç vakit kaybetmeden sözü size bırakıyorum.
1: Tamamdır. Teşekkür ederim. Biz tabii Fatma ile beraber, Fatma diyeceğim.
0: Tabii ki hocam.
1: Fatma ile beraber.
0: Ortaokuldan beri.
1: Evet, birlikte olduğumuz
0: evet.
1: için. Yani şöyle söyleyelim. Aslında biz burada hem öğrencilikten gelme hem hocalıktan gelme birçok tecrübemizi paylaşıyoruz, anılarımızı paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız tabii ki sınava hazırlanırken bu süreçte bizlerin anlattıklarını, bizlerin tecrübelerini dinledikçe inşallah yollarına daha sağlam,
0: İnşallah.
1: Daha sakin, daha huzurlu, daha etkili devam ediyorlardır. Bizim de onlara böyle bir katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Biz geçen hafta konuştuğumuz üzere bu sürecin aynı zamanda bir psikolojik yanı demiştik.
0: Evet.
1: Belki de bir aydır aşağı yukarı bununla ilgili konuşuyoruz. Çünkü artık sınav yaklaştıkça dediğimiz bazı unsurlar vardı. Hatırlarsınız işte heyecandır, strestir, kaygıdır, panik havasıdır, olmayacak düşünceleri ve birçok olay. Dolayısıyla bu noktada biz adaylara artık matematik çalış, deneme çöz, şu kadar soru çöz, bu haftada bu kadar konu çalış gibi demekten ziyade sürecin özellikle bu yanı, sürecin önemli yanı, psikolojik tarafı ya da bu süreç içerisinde yaşanılan o duygu geçişleri, bazen olumsuz düşünceler, hayaller, olmuş gibi hayaller, olmayacak gibi hayaller, bazen kabuslar diyelim. Ve ciddi manada da öğrencinin çalışma sürecini çok kötü etkiliyor, olumsuz etkileyebiliyor bu olumsuz bahsettiğimiz şeyler abartılırsa eğer. Çünkü bugün sanırım dün atmış, bugün sabahleyin cevapladığım bir öğrencinin mesajını. Diyor ki hocam diyor, ben diyor 6, 7, 8 saat çalışıyorum ama bazılarını duyuyorum diyor 12-14 saat çalışıyor diyor. Ben de ona şu cevabı verdim. Yani 12-14 saat çalışmak ciddi manada zor. Ama tabii verimli çalışmak denen bir kavram var. Biz bu kadar saat çalışıyoruz ama verimli çalışıyor muyuz? 12-14 saat gibi bir zaman harcıyoruz. Zaman çok değerli demiştik. Peki bu zamanı ciddi manada dolu dolu değerlendiriyor muyuz? Ben genelde 12-14 saatin hiçbir işi olmayan, evde olan, rahat olan, okulu olmayan, mesaisi olmayan arkadaşlar için 12-14 saatten bahsediyoruz. Çalışan bir arkadaş için bunlar neredeyse imkansıza yakın zamanlar da. Onlar için bile 12-14 saatlik zamanın acaba ne kadarı verimli geçiyor, ne kadarı doğru geçiyor. Ben azaltsınlar falan demiyorum. Saat güzel. 12-14 saat kim çalışmak istemez? Yeter ki dolu dolu geçsin. Ama 12-14 saat çalışamıyorum endişesiyle, 12-14 saat çalışamıyorum demek ki olmayacak korkusuyla birleşiyor. O kötü oluyor işte. Yani güzel örnekler bazen başkaları için kötü örnek olabiliyor.
0: Hocam okuldan ya da dershaneden çıktıktan sonra toplu taşımada ben test çözen birini gördüğüm zaman çok demoralize oluyordum.
1: Evet.
0: Sanki orada vakit kaybediyormuşum gibi geliyordu. Halbuki ben yeni çıkmışım etütten, dersten. Böyle etmenler gerçekten insanı
1: tabii
0: düşürüyor.
1: Tabii ki. İşte o da bundan etkilenmiş. Çevrede duymuş. Şimdi ona da bir moral vereceksin ya da onun aslında bu yazdığı cümleden olumsuz etkilenmemesini ya da 12-14 saatin çalışan bir rakibinin ya da bir arkadaşının, bir akrabasının bundaki etkisi kötü olmasın diye cümle kurmak zorundayız sonuçta, diğerini de kötülemeden. Dedim şey şu oldu, 12-14 saat evet çok güzel bir süre, sen de 6-8 saat zamanında saat olarak çalışıyorsun, bu süre az bir süre değil. Sen bunu verimli geçiriyorsun. O 12-14 saat çalışanlar acaba, hani sen çevrende duyuyorsun ama acaba o kadar saat çalışıyorlar mı, bir acaba dolu dolu çalışıyorlar mı, bu iki
0: verimli
1: mi çalışıyorlar, günün hangi saatinde çalışıyorlar, hangi ortamda çalışıyorlar, hangi derslere çalışıyorlar, hangi sınava çalışıyorlar, bunların hepsi çok önemli. Dolayısıyla hiç endişelenme. Sen şu anda 6-8 saatlik süreç bizim için çok değerli bir süreç. Hı hı. Bir alışma süreci. Sen topu topu belki de uzun süre sonra ilk defa bir ay boyunca ya da 3 hafta boyunca bu kadar 6-8 saat çalışıyorsun. Vücudun, beynin, bedenin de alışması gerekiyor buna ve sen o süreçtesin ve bunu başardın. İstikrarı yakaladın. Hı hı. Yarın 10 saat sana bu ilk baştaki 10 saat gibi zor gelmeyecek. Çünkü alıştın sen artık 6 saate, 8 saate. Bunu böyle değerlendir. Hiç kimsenin işte 12-14 saatinden olumsuz bir şekilde etkilenme. Bakın ne oldu? Biz bir çalışmanın saatinden bile kendimizi olumsuz etkileyebiliyoruz. Evet. Şimdi burada ben matematikten mi bahsettim? Türkçeden mi bahsettim? Doğru. Bahsettiğim şey o kadar değerli ki. Çünkü niye? Biz mesela ben bu gencin bu sorusunu bu şekilde onu rahatlatacak şekilde, tabii bu rahatlatmak dediğim şey kandırmak anlamında söylemiyorum. Gerçeği söylüyorum aynı zamanda ama aynı zamanda rahatlamasını istiyorum, motive olmasını istiyorum. Şimdi ben bu konuda böyle bir destek vermeseydim, ya ne demek sen niye 12-14 saat çalışmıyorsun, çalışan nasıl çalışıyor demedim ona ben. Aksine bunun zamanla olabileceğini, o kadar saate de gerek olmayacağını, aslında sen verimli çalışırsan daha az zamanda daha çok şey yapabileceğini hissettirdim. Ve şu anda ben onun daha rahat matematik çalıştığını düşünüyorum. Yani ben matematiğe güzellik yaptım, hı hı. Türkçeye güzellik yaptım. Ona zaman ayırırken daha rahat kafayla zaman ayırmasını, hı hı, sağladım aslında. Bakın ne kadar önemli oldu burada.
0: Evet.
1: Ya da şöyle diyebiliriz. Bazen de şu durum oluyor. Kişi bir program yapıyor kendine. Programa uyamıyor. Diyelim ki 3-5 gün uyamadı. Program benim için bitmiştir diyor. Ya da programdan, hı hı, fayda göremedim diyor. Ya da kendini cezalandırıyor. Ya programda olmayacak bu iş diyor. Ya bir dur. Şimdi programa 2-3 gün uyamamışsın. Programın değersizliğini düşünüyorsun. Sen de değersiz değilsin.
0: Hı hı.
1: Senin o yaptığın işte 2-3 günlük boşlama da değersiz değil. Program da değersiz değil.
0: Hı hı.
1: Sen şu anda ne düşünmen gerekiyor? 2-3 gün ben sıkıntı yaşadım. Evet. Bunun telafisi, hı hı, olabilir. Ben burayı kapatabilirim. Bu programın bana faydalı olacağını, çünkü ben programı düşünerek hazırladım. Kendimi bilerek hazırladım. Bu noktada bu program bana iyi bir yol arkadaşı olacak diyeceksin. 2-3 günün telafisini düşüneceksin. Ya da 2-3 gün ya ben bunu dinlenmeye saydım diyeceksin. Kafamı dinledim diyeceksin. Şimdi daha rahat çalışacağım diyeceksin. Şimdi bir programın bile duygusu var demiştik. O program bazen oluyor ki öcü gibi oluyor bak. O program gözüne büyüyor. Yetiştiremeyeceğim, uyamayacağım diye düşünüyorsun. Burada düşünülen şey bir ders değil ki, bir deneme sınavı değil ki. Yine o süreçle ilgili, o psikoloji süreçle ilgili bir durum yani sonuçta.
0: Doğru.
1: Ben burada tabii ki bütün adayların hepsini aynı şekilde düşünebilir, hepsi aynı şekilde davranabilir diye söylemiyorum. Burada esas önemli olan şey şu. Bir kişi ortamını güzel hazırladıktan sonra hiçbir olacak olmayacak hayaline girmeden, olacak ya da olmayacak hayalini kurmadan, aynı zamanda geçen sene ben bu işi başaramadım, geçen sene çok kötü geçtiği düşünmeden, ya da ben şu netlerle kesin kazandım oldu zaten diye düşünmeden, aynı zamanda süreç azaldı, yetiştiremeyeceğim, bu kadar soruyu, bu kadar denemeyi nasıl çözeceğim diye de düşünmeden, çünkü düşündükçe zaman kaybediyoruz, düşündükçe geriliyoruz,
0: hı hı,
1: düşündükçe geriye gidiyoruz, düşündükçe yapabileceklerimiz de yapamıyoruz bu gibi şeyleri, evet, düşündükçe. Gerek var mı? Gerek yok. Ben genelde bu gibi konularda şunu söylüyorum. Ya bildiğim için adayların büyük bir çoğunluğunu, çünkü çok yaşadım onlarla ben. Yıllarımı verdim, hep şunu gördüm. Kendine konulan bir hedefi var. Yıllık hedef ya da aylık hedef.
0: Hı hı.
1: Yıllık hedef kısmında tamam, bekliyor bir sonuç, yıl sonunda belli oluyor. Ama aylık hedefler, hemen yaşadığı için onları, o kadar soru sayısı koymuş kendine, bu ay bu kadar çözeceğim, gerçekleşmeyince kendini başarısız sayıyor. Ya da aylık hedeflerde sapma olunca devamını getirmiyor. Ya ne gerek var ya? Ben haftalığa bile bazen sadece programın olsun, en azından sana birisi ha çalışacaksın, ha bak bugün bunu yapacaksın desin diye aslında programı. Ben günlük hedeflerden yanayım. Günlük hedeflerde de bir soru sayısı verirsin.
0: Evet.
1: Ulaşamazsan yarın tamamlarsın. En kötü 2 gün sonra hepsini birden tamamlarsın. Konu çalışma saati olmadı mı? Atıyorum o gün. ertesi gün 2 saat fazla çalışırsın. Ve böylece borcunu hemen ödersin o güne. Programa o borcunu hemen ödemiş olursun. Ve dönüşünü hemen almış olursun. Ya da ya bu rahat yapıyorum 2 günlük soru sayısına ulaştım zaten ben. Soru sayını artırırsın. Bir hafta beklemeye gerek yok. Bir ay beklemeye gerek yok. Böylece hemen dönüş almak, hemen tedbir almaktır. Hemen tedbir almak daha iyiye gitmektir. Daha iyi istemek adına da bizim bu noktada hedeflerimizi küçük, uzun hedefler, orta vadeli hedefler olmasın demiyorum ben. Onlar zaten ne dedik? Küçük hedefler birleşecek, orta hedefler büyüyecek, büyük yıllık hedefin olacak zaten. Bir haftalık hedefleri uzun gören ben diyorum ki adaylara, bugün kalkacağım, matematik çalışacağım, Türkçe çalışacağım, evet, şu kadar saat çalışacağım, şu kadar soru çözeceğim, bitmiştir. Onu da gün sonunda analizini yapacaksın. Bugün ne öğrendim? Bugün programımdan ne kadar saptım? Ne kadar eksiğim var? Ne kadar fazlam var? Daha sonra fazlam var. O gün için bile yatağın nasıl huzurlu giriyor? Kafasını yastığa nasıl koyuyor? Ertesi gün daha fazla çözersin.
0: Tabii.
1: Bir haftanın etkisi biraz daha bunun gibi olmuyor. Bak haftalık program yap diyorum. Nerede ne çalışacağını belirle diyorum. Ama gün içerisinde hani bugün Allah için ne yaptın diye evet, meşhur bir bizim sözümüz vardır ya. Aynı şey bugün geleceğin için ne yaptığını bir muhasebesini yap. Sabahtan bu yana hangi derslere çalıştın onları bir gör. Gözlerine not al. Kendini bir orada ölç. Evet. Kendini bir gör. Daha sonra ertesi güne ona göre daha farklı bir plan yap. Matematik koyuyoruz. İki gün koymuşuz. Yetmeyebilir. Evet. Programda komple değişiklik yapacağına dersin ki günlük hedefim buydu. Ulaşamadım. Yarın sabahtan hemen bunu tamamlayacağım dersin. Bunun psikolojik süreçle ya da bu özellikle çalışma süreci içerisindeki sana faydası nedir? Yani kaygını azaltır. Emin ol azaltır.
0: Tabii.
1: Aynı zamanda bunların doğurabileceği kaygı, stres gibi şeylerin o doğurabileceği heyecanını azaltır. Yetiştiremeyeceğim korkusunu azaltır. Günlük kendini kontrol ederken nerede eksik, nerede programa dair, nerede eksiksin, nerede fazlasın onu göreceksin. Hemen ona göre bir şeyler çözüm üreteceksin. Dolayısıyla bu gibi şeyler çok önemli, çok değerli. Çalışacağını, nasıl çalışacağını bilmek, nasıl hedefler koymak, günlük çalışma süreni, günlük çalışma saatini, günlük çalışma soru sayısını, günlük soru çözme sayını, onları böyle günlük belirlersen sabahtan kalktın şunu şunu şunu şunu yapacağım dersin bir kağıda, bir kenara koyarsın. Yaptıkça çek atmak çok güzel bir duygudur.
0: Tabii ki müthiş.
1: Çok güzel bir duygudur. Yani hele en son çek o güne dair yapacağın en son çek müthiş bir olaydır.
0: O tik atma olayı hocam.
1: Tabii.
0: Yani fosforlu kalemle.
1: Çizmek, etmek yani hepimizin hayatında vardır. Ders çalışmanın dışında da birçok konuda bazen kendimize hedefler koyarız. O ilk tik muhteşemdir.
0: Evet.
1: Acayiptir. Son tik of finaldir bu işin. Ben bunu tavsiye ediyorum adaylara. Peki bunun dışında hocam hep şeyden bahsediyorsunuz de bu süreci nasıl değerlendirmeliyiz falan diye. Ama yani biz bunları dinliyoruz, biliyoruz, uyguluyoruz. Özellikle tabii faydasını da görüyoruz. Yapmaya çalışıyoruz bazı şeyler eksik olabilir ama tamam bizim kafamız rahat. Hiç olmadığı kadar rahat. Sizi dinledik rahat oldu. Bir yeri dinledik rahat oldu. Zaten tecrübeliyiz rahat oldu. Ama bu rahatlığımızla da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Rahatlığı sağladık. Tamam zaten onu biz haftalarca, aylarca konuştuk. Devrine devri. Şimdi bu saatten sonra adaylar hala deneme sınavından korkuyorsa, deneme sınavından çekiniyorsa, deneme sınavıyla karşı karşıya kalmak, sonucuyla karşı karşıya kalmak istememe durumu da bir hayli daha hala var.
0: Doğru.
1: Eksiğim var. Ne zaman deneme çözeceksin? Şunları bir tamamlayayım. Ya deneme çözerken de tamamlayabilirsin. Denemelerdeki eksiklerini görürsün. Deneme sayesinde gidişatını görürsün. Artıyor mu netlerin? Düşüyor mu netlerin? İyi yolda mısın? Yoksa daha eksiklerin çok mu fazla? Deneme sınavları senin için ciddi manada güzel bir ölçüt olur bu yolda. Peki bunları nasıl denersin? Haftada kaç tane çözmen gerekebilir? Ben artık haftada bir deneme sınavı diye kimseye söylemiyorum. Haftada en az iki deneme sınavı diyorum. Artık çok yaklaştı sınavlar. Bazıları tabii ki abartıyor. Her gün çözelim mi? Her gün çözeceğin zamanlar da var. Bıkkınlık gelmesin. Çünkü bıkkınlık gelecek bu vakitte bazı tekrar zamanlar olacak. Çünkü vakit var. Yani çok çok az ama hala ufak minik bazı konular, bazı dersler için tekrara zamanımız var. Çünkü Haziran'da sınav var, Temmuz'da sınav var, Ekim'de sınav var, Eylül'de sınav var. Şimdi biz sadece YKS öğrenciler için konuşmuyoruz. Birçok adaylar için konuşuyoruz. Dolayısıyla hala bir vakit kalacağı için tekrara, mini mini tekrarlara, özetlere zaman kaldığı için deneme sınavlarını şu anda her gün çözmektense haftada iki tane, üç tane çözersin ama konu

0: haftadaki deneme sayını biraz daha artırırsın. Bir de deneme sınavını çözdükten sonra doğrum yanlışım sadece işte şudur demek yerine aynı zamanda bunun yanında yanlışlarını, boşlarını kontrol etmen gerekiyor. Nerede hata yaptın? O sorunun kısa yolu varsa kısa yolunu öğrenirsin, sorarsın. Doğru yaptığın, belki uzun sürede yaptın, ona bir daha bakarsın. Şimdi bazıları ya bunu doğru yapmışım diyor. Geçiyor. Kaç dakikada doğru yaptım? Hocam 15 dakika mı aldı? Doğru yapmamışsın aslında. Onun doğrusuyla başkalarının süresini çalmışsın. Başka soruların süresini çalmışsın. O yüzden ben genelde bu konularda deneme sınavının sonrasında takibi, kontrolü, nerede yanlış yaptın, nereyi boş bıraktın, nereyi yavaş çözdüğünün bir kontrolü yoksa deneme sınavı ciddi manada yarım kalmış diyorum ben. Doğru. Hocam diyor bitirdim diyor. Hayır, yarım kalmış senin denemen.
1: Doğru.
0: Deneme bir bütündür. Süresi bitince son işaretini yaptıktan sonra optik kapattığın o sınavlarda öyle oluyor. Ama sen evde bir şansın var. ÖSYM'ye daha teslim etmemişim o optiği. Evde kendine teslim etmişsin kitapçı optiği. Bir kontrol gerekiyor. O kontrol öyle bir kontrol olmalı ki işte 17 netim var, 35 netim var değil de nerede yanlış, nerede boş, nerede yavaş çözdün? Onları da görmen gerekiyor. Deneme sınavı böyle olunca tam oluyor.
1: Evet.
0: Bir yarım saat dinlenirsin. Hemen akabinde bunu yaparsın. Peki tamam hocam. Sakin kafaylayım. Huzurluyum. Dediğiniz gibi biraz önceki o kaygı, stres, panik, heyecan ne kadar dürtü varsa hepsini hallettim ben. Şu anda kafam rahat. Bazen oluyor ama onu da ben törpülüyorum falan. Deneme sınavıyla bu iş biter mi? Sadece deneme sınavı da değil tabii ki. Bir de ne olması gerekiyor? Zaman zaman konuştuk. Bugün artık internet çağındayız demiyoruz. Yapay zeka çağındayız diyoruz. Yapay zekayı bu nimetlere katabiliriz. Nedir? Özellikle video izleyen arkadaşlarımız var. Böyle hani uzun soluklu o saatlerce olan videoyu izlemek yerine onları yapay zekaya analiz ettirirsin. İçinden özetler çıkarttırabilirsin. Bu konuda bahsetmiştik.
1: Çok büyük nimet, evet.
0: Ya da bir döküman verirsin, sayfalar doğrusu PDF paylaşırsın, 20 sayfalık bir PDF ünite dersin ki ya buradan bana bir özet çıkar. Hatta bir de şöyle bir şey soru, özellikle o promptlar çok önemli, yapay zekaya soracağın sorular, dersin ki ya son 8 yıl, son 5 yıl çıkmış soruları düşünerekten bu dokümandan bana özetler çıkarır mısın? Özellikle çıkmış sorular paralelinde olursa önemli yerler, vurgulanmış yerler, bunları bana bir özet çıkartır mısın? Bilgi kartı çıkartır mısın? Kavram haritası çıkartır mısın? Özet çıkar. Nasıl anlıyorsan, renkli, tablolu, kutulu, şekilli mi istiyorsun? Onların hepsine sana yardımcı oluyor. Bunu kullanabilirsin. Videolar var dediğimiz gibi. Onları bir 2K, 3K hızında, işte 1.5K hızında izlersin, özetler alırsın. O da tabii sil baştan tüm üniteleri falan değil de eksik olduğun yerleri. Bu şekilde bir fayda sağlarsın. Özet kitaplar, haritalı kitaplar, şekilli, eğlenceli, çağrışım metotlu. Birçok kitap var. Birçok böyle kaynak var, döküman var. Onları temin edersin. Dijitalleri var, Z-kitaplar var. Onların üzerinden çözersin. Tabii yine sil baştan, en baştan her şeyi ayrıntılı da değil. Ondan bahsetmiyorum. Evet. Yani işin artık özünü ne kadar. Bir başka öğrencim şöyle yazmış. Hocam tarihi çalışıyorum, çalışıyorum, olmuyor. Belki bahsetmişimdir. Çalıştığı yere bakıyorum. Ya çok önceki konular. Oradan soru gelmez. Yani gelmez derken bir tane geliyor. O da her yıl gelmiyor. Şimdi daha önemli yerler var. Şimdi vakit sene başındaki gibi değil ki artık.
1: Aynen öyle.
0: Daha da azaldı. Ona dediğim şey ne oluyor? Diyorum ki bak arkadaş, tarihi komple öğrenmek diye bir şey ki bizim tarihin her tarafını öğrenmek çok zor.
1: Evet.
0: Bazen bazı sınavlarda çok kadar ayrıntı var ki yani biz yıllarca bilirsin belki işte 31 Mart vakasını bastıran işte orduya kim kumandanlık etmiştir ya da Çanakkale cephesinin komutanı kimdir falan dediğimiz zaman Mustafa Kemal Atatürk deriz ama orada onlar, orada başka komutanlar var. Belki o sırada Mustafa Kemal Atatürk o rütbede değil ama biz onu atamız olduğu için de diyoruz ki bu ya, komutan budur falan diye böyle söylüyoruz ama değil. İşte KPSS'de çok böyle uçta köşede kalmış kişileri sorabiliyorlar. İsimlerini sorabiliyorlar. Ya da bir acayip bildiğimiz yıllarca o gördüğümüz savaşların dışında bir savaş sorulabiliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tarihi komplesini öğrenmek. Öyle bir şansın zaten
1: yok.
0: Bu kadar süreçinde yok. Tarihçiler, tarih okumuşlar bile belki de eksikleri varken sen tarihi ben işte komple öğrenmek gibi bir duyguya kapılıyorsun ki, isteğe kapılıyorsun ki. Sınavlık çalışacaksın.
1: Evet.
0: Keşke vakit çok olsa da Türk tarihimizin o zevkine vara vara okuyalım. Vara vara çalışalım. Ya da edebiyat, bizim

0: edebiyatımızda bu Türkiye Cumhuriyeti edebiyatına gelene kadar, Cumhuriyet dönemine gelene kadar o kadar çok, çok edebiyat duraklarında durmuşuz, geçmişiz ki birçok aynı zamanda etkilediğimiz edebiyatlar da var. Aynen. Dünya edebiyatları. Dolayısıyla bir edebiyatçı bile bugün şöyle diyemiyor ki, ben edebiyat uzmanıyım demiyor ki, ben şu dönemin uzmanıyım diyor.
1: Aynen.
0: Yani öyle kolay bir şey değil. Ama sen de sınavlık çalışacaksın. Yani sınavda en çok neler çıkmış? Evet. Sınavda hangi dönemlere, sınavda hangi devirlere, sınavda hangi işte o atıyorum ünite ünite bahsedilmiş ama son üç ünite çok değerlidir. Hı hı. Çok önemlidir. Oralara ağırlık vereceksin. Tabii. Sınavda. Ben şöyle bakarım, yani sınav o kısım 20 soru, 15 soru çıkan yere bakmıyorum da 5 soru çıkan yere bakıyorum demek gibi bir şey oluyor.
1: Evet.
0: Ben ona şöyle diyorum, 15 soruluk yere bak, zaman kalırsa 5 soruluk yere bak. Çünkü zaman daraldı artık.
1: Doğru.
0: Bizim artık az zamanda çok iş yapmamız gerekiyor. Devir o devir şu anda. O yüzden ben arkadaşlarıma biraz daha böyle özet üzerinden, çıkmış sorular üzerinden çalışmalarını... Bunu da bir kalem olarak değerlendirebiliriz. Yapay zekadan, internetten, videolardan faydalanmıştık. Deneme sınavlarını değerlendirmiştik. Aynı zamanda bu son bahsettiğim şeyin üstünde bir şey daha ekleyeyim. Sonra yavaş yavaş programın sonuna doğru gelelim. Diğeri neydi? Şimdi özellikle deneme sınavları çözüyoruz ama şimdi çıkmış sınavlar, bunlar da zamanında konuşmuştuk. Çıkmış sınavın ayrı bir, çıkmış sınav aynı zamanda şeydir biliyor musun? Bir rehberlik tarafı da vardır. Şöyle rehberlik tarafı vardır. Yani moral motivasyon tarafı vardır. Nedir o? Çıkmışı çözebildiğine inandığın gün, çıkmışı ilerlediğin gün, çıkmışta kendini iyi hissettiğin gün dersin ki yani tamam olacak,
1: evet,
0: bu iş. Yani
1: çok az verenmiş.
0: Böyle artık yavaş yavaş sınava yaklaşmışım ben. Sınavda başarıyı yakalayacağım gibi düşünürsün. Halbuki çok daha zorlarını başka bir yerde çözmüşsün. O duyguyu vermez.
1: Evet.
0: Ama bu daha kolayını çözersin ama ÖSYM çözmüş. O duyguyu yakalarsın yani. Dolayısıyla çıkmış sorular. Şimdi ikiye ayrılıyor çıkmış sorular. Şöyle bir konu konu çıkmış sorular. Bir gerçek sınav kitapçığı gibi olanlar. Hangisini tavsiye edersiniz? İkisini de tavsiye ederim. Niye dersen. Bir tanesi son dönemde deneme sınavlarının arasında serpiştirilmeli. Sınav gibi sınav olmalı. Öbürü de eksiğin nerede? Hepsini çözmeyeceksin zaten. Hepsini çözmeyeceksin. Ama hocam hepsini çözdüğümüz, hani ben tüm kitapçığı çözdüğüm zaman zaten onlar çözmüş. Yok yok, ondan bahsetmiyorum. Çarpanlar ayırman çok sıkıntılı. Sen çıkmış sınav çözüyorsun. 5 çıkmış sınav çözersen 5 tane soru yakalayabilirsin çarpanlar ayırmadan. 5 çarpı 1. Ama çıkmış sınavları konu bazında değerlendirirsen 20 tane çıkmış çarpanlar ayırma çözersin.
1: Anladım.
0: Başka sınavlardan da görmüş olursun aynı zamanda. Bir de daha uzunca sene önceye gitmiş olursun. O yüzden hem konu konu çıkmışları hem kitapçık olarak komple çıkmışları da şiddetle öneriyorum. Hem şimdi öneriyorum hem de sınavdan birkaç hafta önce öneriyorum. Kesinlikle. Çıkmışlar bu işin ciddi manada. Bakın, şimdiye kadar kitaplardan çalıştığın, deneme sınavında gördüğün sorular daha güzel olabilir, daha tatlı olabilir. Böyle nasıl hazırlanmış be dersin ama hiçbir zaman çıkmış sınav etkisi yaratmaz bünyede.
1: Doğru.
0: Çok önemli. Dolayısıyla ben adaylara hem bu süreci güzel değerlendirmelerini, huzurlu değerlendirmelerini, stresi az seviyede, minimum seviyede, kaygıyı az seviyede, özellikle olumsuz düşüncelerden, başkası şöyle yapıyormuş, başkası bunu kazanmış, yok abi, bu sensin, başkası değilsin sen. Herkesin hedefi, hayali, şartları, çalışmışlığı farklı olabilir, imkanları farklı olabilir. Sen kendinden sorumlusun, kendi yolunda yürüyorsun. Güzel şeyler seni etkileyebilmeli tabii ki. Olumsuz şeyler de tabii ki sana ders çıkarabilmeli. Ama bununla yaşamamalısın. Yani güzeli devamlı örnek al demiyorum ben. Kötüyü devamlı olumsuz örnek al demiyorum. Sen sensindir. Senin de bir hedefin, senin de bir hayalin var. Senin de yapabileceklerin var. Sen yapabileceklerinin sınırını. Eğer biriyle yarışmak, eğer biriyle didişmek, eğer biriyle inatlaşmak istiyorsan sen varsın sana. Dolayısıyla herkese tavsiyemdir ki güzel başarı hikayeleri vardır. Esinlen, onun büyüsüne çok kapılma.
1: Doğru.
0: Sen kendine bak. Çok olumsuz şeyler vardır. Benden daha iyiydi de niye kazanamadı? Yok. Benden daha iyiydi diye bir şey yok. O süreci iyi değerlendiren, sınav anını iyi değerlendiren kişi kazanıyor. O onun en iyi olduğunu da göstermiyor. O anı iyi değerlendiren nice insanlar var. İnanılmaz böyle güzel çalışmış, zeki, kazanamayabiliyor. Ya da hedefi yüksek olup o yüzden kazanamayabiliyor. Normal çalışmış, kapasitesi belli bir seviyede, kazanabiliyor. O da onun ondan süper olduğunu göstermiyor. Bir hedef, bir hayal koymuşsun. O bana yeter demişsin. Alternatifler üretmişsin, koymuşsun. O yolda mücadeleni ver. O yolda mücadele verirken güzel örnekleri ısıtmadan, kendini de büyütmeden oradan bir alımını al. Kötü örnekler, olumsuz örneklerden dersini çıkart, yoluna devam et. Bu sebeple artık yaklaşan bu süreç içerisinde adaylara hem psikolojik süreçle ilgili kısımlardan bahsettik. Haftalardır tekrar düşmemeye çalıştık. Ama aynı zamanda bugün de bir dört kalem üzerinde onları teker teker bir defa daha söyleyelim. Programımızı bitirelim isterseniz. Nedir o? Bir tanesi deneme sınavları ayağı. Bahsetmiştim. Unutmayın. Deneme sınavları çok değerli, çok önemli. Haftada en az iki tane çözmeliyiz. Ama kontrolünü yapmalıyız. Yanlışımız nerede? Boşumuz nerede? Ne yapmışız? Neden yanlış yapmışız? Niye boş bırakmışız? Doğrumuzu niye uzun sürede doğru yapmışız? Bunlar önemli. Bunları analiz edeceğiz. Onlara tedbir edeceğiz. Diğeri neydi? Yapay zekayı, interneti güzel kullanacağız. Bunlarla ilgili de zaten araştırabilecekleri o kadar çok yer var. Ne sormalıyım, nasıl sormalıyım gibi birçok video var.
1: Evet.
0: Öğrensinler, ona göre kullansınlar. Videoları güzelce, dediğim gibi özetini çıkarsınlar az zamanda çok iş yapmak adına. Bir diğeri nedir? Özellikle yine adaylara söyleyebileceğim. Kitapları da seçerlerken uzun uzun, koca koca kitaplar değil, özet kitaplar, renkli, hikayeli, çağrışım metotlu, tablolu, haritalı,
1: evet,
0: böyle hani sayfalar dolusu değil de işin özetinin olduğu kaynaklar, kitaplar, dokümanlar, sosyal medya görselleri, videoları seçsinler derim. Son ayakta nedir? Çıkmış sorular. Çıkmış sorusuz olmaz. Çıkmış soruları hem şimdi çözelim hem de sınava birkaç hafta kala çözelim diyelim. Bu şekilde de bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Allah yardımcılar olsun.
1: Amin hocam. Ağzınıza sağlık. Sınava Doğru programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Bu programın tekrarını dinlemek isteyenler için saatler gece yarısı 1.30'u gösterdiğinde Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda bizler tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşünceye dek hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur dolu bir gün, güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece. Giresun 16-20, Gümüşhane 8-21, Ordu 16-19, Rize 15-20 derece. Samsun 16-20, Sinop 14-23, Tokat 11-20 ve Trabzon 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Elazığ hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olacak. Ağrı 7-17, Ardahan 4-15, Bingöl 10-20, Bitlis 8-14 derece. Elazığ 11-19, Erzincan 9-21, Erzurum 6-13, Hakkari 10-15, Iğdır 12-22, Kars 6-16, Malatya 10-19 derece. Muş 9-19, Tunceli 9-21, Şırnak 14-18 ve Van 9-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-24, Batman 12-24, Diyarbakır 10-21, Gaziantep 11-22 derece. Kilis 14-23, Mardin 14-21, Şanlıurfa 14-24 ve Siirt 15-21 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında kuzeyden 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında günün ilk saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinde ise 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde ise güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona imza atarken MIT'in Suriye'de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lü yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'la İranlı mevkidaşı Arakçı'nın telefon görüşmesinde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereleri değerlendirdiği kaydedildi. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptali için yapılan başvuruları reddetti. Çin'in Shanxi eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçi yaşamını yitirdi. İsrail Eğitim Bakanlığı'nın hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi. Ve spor. Birinci Lig playoff finalinde 24 Mayıs Pazar günü Erok Spor'la Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19'da başlayacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mengen Yeni Çağ yolunun 22 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 2 ila 11 ve 17 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kazman-Ağır yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyılarıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Konya'nın batısı, Amasya, Tokat, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Mayıs Pazar günü yurt geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Elazığ ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Çanakkale'nin iç kesimleri, Kayseri ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyılarıyla Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Denizli, Konya'nın batısı, Amasya, Tokat, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda sabahın konu edildiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Şerife Hatun'dan dinleyeceğimiz Malatya Darende Aşağı Sertek Köyü'nden bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Turan Bak'tan repertuara kazandırmış. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile, bacın sana kurban olsun kucağında bebek ile.

Sırayı Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz Erzincan Kemaliye'den bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Refik Altan'la Zeki Oğuz'dan derlemiş. Sabahın seher vaktinde görebilsem yarimi, gül dalına bülbül konmuş çeker ahu zarını, elimden almak isterler benim nazlı yarimi.

Sevgili dinleyiciler, sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam edeceğiz. TRT İstanbul Radyosu'nun Ali Aran'dan derlediği Denizli Acı Bayam türküsünde Hale Gür'ü dinliyoruz. Sabahın seher vaktinde öter bülbül güle getirir. Bakmaz mısın şu feleğin ettiği işe? Cevriyi cefayı kula getirir.

Sevgili dinleyenlerimiz, sıradaki türkümüz Güneydoğu Anadolu yöresinden. Nihat Mercanlı'nın Ahmet Cankat'tan derlediği bu Şanlıurfa türküsünü Dilek Karadağ'dan dinleyeceğiz. Sabah ile sabah ile, kahve gelir tabak ile, annen seni bana vermiş küçük yavrum nazar ile.

Sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden Ankara'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Mucip Arcıman'dan derlemiş. Her sabah, her seher gelir geçersin, kanımı kadehe koyar içersin. Ne beni alırsın, ne vazgeçersin, yetmez mi insafsız senden çektiğin?

Programımıza Aşık Veli Aydın'dan alınan Tokat'tan bir türkü ile devam ediyoruz. Bu türküyü Gülseren Erdağ söyleyecek. Her sabah her sabah cumuşa gelir. Dağlar, taşlar dostun adın çağırır. Bülbül gül için figana başlar. Çağlar dostun adın çağırır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda sabah üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Zeynep Başkan'dan dinleyeceğimiz Trabzon Maçka'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Cemile Cevher repertuara kazandırmış. Sabahtan kalkan kızlar, bakayiler aynaya, giyindi kuşan diler, gidecekler yaylaya. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yük gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, pazar günü ilk saatlerden itibaren Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleriyle Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey doğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğu kesimleriyle Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 15-22, Bilecik 14-20, Bursa 16-22, Çanakkale 17-23 derece. Edirne 17-26, İstanbul 16-21, Kırklareli 16-22, Kocaeli 17-22 derece. Yalova 18-23, Tekirdağ 17-24, Sakarya 17-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 16-28, Denizli 16-24, Kütahya 11-18 derece. İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 11-23 ve Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 18-24, Burdur 12-21, Hatay 15-23 derece. Isparta 12-21, Kahramanmaraş 13-23, Mersin 17-23, Osmaniye 14-22 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar ise bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 10-20, Ankara 11-19, Çankırı 11-22, Eskişehir 13-19, Karaman 9-20 derece. Kayseri 9-20, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-20, Konya 12-19, Nevşehir 9-18, Niğde 9-18, Sivas 8-17 ve Yozgat 8-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 15-24, Bolu 12-18, Düzce 16-22, Karabük 14-20, Kastamonu 11-20, Zonguldak 15-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 12-21, Bayburt 7-16, Çorum 10-20 derece.